arzuyu, sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarasını sabah.

bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın veya şiir yazılabilir, süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir, senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen ismi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benziyor.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmam.

tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

0: Radyo Lider İzmir.
1: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

bütün yollarımı sana döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarını, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, de

söyleyememiştim diye aykıracaksın. Buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kar etmeyecek. Bu

bir gönül ezgisi. Darda kalmış bir yüreğim, gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi, kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim, sevgi içisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum.

0: şimdi. Aldırma. Kır kalemi şimdi. Sanma yerim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim.
1: Çek o kara gözlerini, sık

var içinden yazıyorum gülüm. Bunu bil ki her zaman aklımdasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgili, açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.

yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını açtın.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, hırna mı gitti kardeş zoruna?

Söyleyemedik hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi verene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık...
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

yıkama. Yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle ince halı yıkamada. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 100.

Mirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Arifiniz mübarek olsun. İnşallah Kurban Bayramı'na erişenlerden oluruz. Amin. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde sizler için gelen mesajları paylaşacağım sırasıyla tek tek gecenin ilerleyen saatine kadar. Duyanlar duymayanlara kardeşiniz burada. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımız başladı.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sesimizi duyan, duymayan kardeşlerimize seslenirse kardeşiniz burada. Tekrardan hayırlı huzurlu güzel bir akşam diliyorum. Rabbim inşallah Kurban Bayramı'nı eriştirdiklerinden eylesin hepimizi ve sevdiklerimizle beraberinde. Kazasız belasız güzel bir bayram olur. Şimdiden Arefe gününüz mübarek olsun. Rabbim gönüllerinizdeki hayrıyla kabul eylesin. Amin, amin, amin. Hemen programa başlamadan bir kez daha hatırlatayım. Bugün ve yarın Allah nasip ederse bayram mesajlarınızı paylaşacağım. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü programımız olmayacak Murat'la Gönülden Gönüle. Haberiniz olsun abi kardeş, abla, kız kardeşlerim. Süreç içerisinde birkaç kez daha sizlere aciz etmeden hatırlatacağım ki en azından ona göre bilgimiz olsun. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla. T4 ve 11'de yatan babam Kerem Gezer'e Fatih Yeşilgül'den Senle Aşamam şarkısını yolluyorum. Bu şarkı bir kere senin ağzından duydum. Velhasıl tüm sesler bana yabancı geliyor babacığım. Kapalı cezaevinde yatan kuzenim Işıl Serap'a çok selamlarımı yolluyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim. Sakın hiçbir şey için canını sıkma. Dışarıda güvenli annen bizde yanında.

Belki umudunu yitirme. Dik dur Efe. Güzel günler yakında. Güneş bir gün bizim için de doğacak evlat. T4A13'te yatan Efe. Güldüz Foça açıkta yatan yeğenim Cafer Özkan. TK19'da yeğenim Batuhan Ok. T4A17'de yatan yeğenlerim Baran ve Hasan kardeşim ve Serdar. Yarım gelen bir mesajımız. T1B13'te yatan eşim Mehmet Toprak. 13 yıl olmuş, acısıyla tatlısıyla her şeye rağmen kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Bu bayramda tek eksiğim sensin, dualarımda aklımda kalbimdesin. İnşallah nice bayramlar yan yana geçiririz. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum. Her şeyim Mehmet Toprak. Şakran T1C13'te yatan babamız Aşkın Özbaylar'a oğlu İbrahim ve kızı Hazal'dan selamlar olsun. Babamız Aşkın Özbaylar'ın bayramını kutlarız. Ellerinden öpüyoruz tüm kader mahkumlarının, babamın, derdi dostlarının. Dayımız Erkan Ovaç'ın ve Yunus Sepet Ören'in de bayramını kutlarız. Gün gelir babacığım, bir bayram gününde bu günleri gülerek anlatırız. Elbet geçer bu günler babacığım ve dayıcığım. Bu günler de geçecek elbet. Eski günlerin daha iyilerine uyanacağız. Yine hayata dört elle sarılacağız. Murat abi, buradan değerli abim Gürkan Tilki ve can dostlarım Esat Akdeniz ve Eren Dinçer'e selam olsun. Özlenen ve beklenensiniz, sizi seven kardeşleriniz Emre Yıldırım, Mustafa Üzüm, Can Çağır. Ben Foça Açıkça hesabından Bornovalı Barış Gül. Başta kader birliği yaptım. Dostum Arif Alaca, abilerim Okan Kılıç, Uğur Orhan'a selam olsun. Murat abi, ben Foça Açık'ta yatmakta olan Eren Hasliman. Öncelikle kader birliği yapmış oldum. Yunus Kalburcu, Suat Sezer, Bülent Gülşen, Orhan Kaveci. Ve farklı kurumlarda olan Şakran, bir nolu'dan İdris Hasliman, iki nolu'dan Kurtuluş, Keser, Namıder, Böcek. Selamlarım Bakidir. Üç nolu'dan Lali Murat Ataman, 4 noldan Eşref Kalburcu, son olarak Menemen Kapalı'da yatan Ramazan Kömürcü abime selamlarım Bakidir. Bu derlere düşmez kalkmaz bir Allah hediye ediyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle Eren Hasiman, Şakran Kadın Kapalı'da yatan canım annem Pınar Kesen'e oy hasret şarkısı armağan ediyorum. Murat abim hayırlı işler. B11 nolu T tipinde yatan Samet Özdemir abime, Enis Özdemir, Emir Özdemir abime, 3 nolu C6 koğuşuna yatan Nurullah Çiftçi abime, 4 nolu'da yatan Fiko abime, Şahin Erdem'e, Karşıyaka Şemikler'den Enes Çiftçi, İbrahim Özdemir, Berko'dan Yüksel, Ahmet Kaya, Penceresiz Kaldım Annem şarkısı abi ve kardeşlerime gelsin. Bayramınız kutları, sizleri seven sayan Enes Çiftçi Şemikler. Aleykümselam Enes kardeşim. Mesajlar içerisinde selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Hemen direkt okuyorum. Murat abi, ben Şakran T3C5'ten tahliye olan Ahmet Zümrütaş. Öncelikle Barış Gül, Arif Alkan, İbo Sil, Aksel Varol, Eyüphan Bozkurt, Harun Aydemir kardeşlerime çok selam olsun. Rabbime emanet olun, seviliyorsunuz. Murat abi, ben Şakran T3C5'ten tahliye olan Ahmet Zümrütaş. Öncelikle İbo Sil, Barış Gül, Aksel Varol, Eyüphan Bozkurt, Arif Hakan, Harun Aydemir, seviliyorsunuz canlar, Rabbime emanet olun. Murat abi, ben Ali Düzgün, Şakran T3A17'de yattığım eski koğuşumda olan abi kardeşlerime bayramınız mübarek olsun. Güneşin bizlere sözü var. Hazar Yıldız'dan geleceğim bekle beni şarkısını armağan olsun selametle. Ben Foça Açık İnfaz Kurumu'ndan A3 koğuşundan Ümit Alınca, burada kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim Yakup Çelik, Melih Cemil Oğlu, Musa Kalıver, Müslüm Alagül, Sezgin Alınca, Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun. Ben İzmir Gültepe'den Emirhan Güldüz, başta Şakran T4A13 koğuşuna yatan Efe Güldüz, akabinde tüm kader mahkumlarına selam olsun. Efe kardeşim, her daim arkanda, gerektiğinde önündeyim. Aslan parçam. Allah de sabır çek, her doğan güneş umudun. Allah yardımcın olsun. Şakran T4A13'te yatan Efe Güldüz, Foça Açık'ta yatan kardeşim Cafer Özkan. TK19'dan Batuhan Ok, T4A17'de yatan Baran ve Hasan kardeşlerim ve tüm kader mahkumlarına Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Dinleyen herkese iyi bayramlar. Şakran Cezaevi 2 nolu T tipi D3'te yatmakta olan Yakup Kayaşı, Musa Eroğlu'ndan Mihriban şarkısı armağan olsun. Şakran T4A2 koğuştan Mahir Gökçe, Kral Mümin Doğan, Lider Emre Doğan, Big Boss Barış Doğan, Yamanlardan Bora Şimşek, Mami Çelik Kıyıcı, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Hazar Yıldız, sabrediyorum şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Foça cezaevinde canım, sevgilim, eşim, kanım Bora Gündoğdu'ya çok selam ve sevgilerimle. Koşarak kaçtığım ateşin ortasında buldum kendimi. Unutma, bu ateş ikimizi de kül eder. Dönüşü olmaz Boram. İzmir'den İge, unutma beni. Unutma beni, ben seni unutamam ömrüm.
Yağmur

Uğur Örmüşoğlu, Aliço radyo başına. Şakran T1A2 koğuşundan Eşref Başalı Aliço'dan. Şakran Kadın Kapalı C13'teki eşim Yağmur Görmüş oğluna. Yok Anlamlı'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısını armağan ediyorum. T3B18 Burak Demirel radyo başına. Hayırlı arefeler, en içten dileklerimle bayramı mübarek ediyorum. Ellerinden öperim Burak'ım, seni seven Fero. T3B18 Burak Demirel, mektup atacağım sana pazartesi, içimden geçenleri satırlara dökmek için. Çok güzel. Seni Allah'a emanet ediyorum aslanım. Menemen'de olmak üzere Celal Demirtaş başta olmak üzere abilerim. Esat Can'dan Kara Murat koğuşta yatmakta oldum. Aslan abim Ahmet Can Tekin, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayramları mübarek olsun. Şakran'da yatmakta olan amca oğlum Yiğit Can Demirtaş, bu şarkı sana gelsin. Ahmet Kaya baş kaldırıyorum. Aslan abim Murat Kara abime selam olsun. Bornova'dan Dursun Demirtaş başta olmak üzere abime abilik yapan dayı, bayramın mübarek olsun. Esat abim senin de bayramın mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi ben Foça Açık'tan Bornovalı Barış Gül. Başta kader birliği yaptım dostlarım. Sarı Vahitan, Arif Alacı, Hasan Kapıcı, Muhammed Kılıç, abilerim Uğur, Orhan, Okan, Kılıç. Başka kurumlarda olan abi kardeşlerim Çağdaş Bardakçı, Çam Dibinden Arda, Kurt, Şemikler'den Şahin Gündoğan, Fırat Demir, Ahmet Topçu. Herkese selam olsun. Tüm mahkumların bayramı mübarek olsun. Kadın Kapalı B3 koğuşuna yatmakta olan Meral Yıldız Eda Alınca radyo başına. Ahmet Kaya'dan Odam Kireç Tutmuyor armağan olsun. Foça cezaevinde olan Bora Gündoğdu'ya. Yanlış anlaşılmalar olabilir fakat sevgim, yaşadıklarım, hissettiklerim gerçek. Yeniden hissedebilmek güzel sayende Bora. Ömrüm. En güzel yenilgim kalibindi. Her şey güzel olacak eminim. Sen çıkınca ellerimi bırakma. İbrahim Tatlıses'ten Bir Tanem şarkısını armağan ediyorum sana. İzmir'den İge anlarsın ya. Ben Emre Şakran Kapalı cezaevinde yatan yengem Zeynep Usturan radyo başına. Yengem nasılsın, iyisindir umarım. Şimdiden bayramın mübarek olsun. İyi bayramlar kendine, çok iyi bak, seni seviyorum. Murat abi başta Aktaş ailesi olmak üzere T3'te yatan abim Savaş Aktaş'a, Kadife Kale'den Onur Beşer abime, Bornova'dan Doğan ayıma, yanımızdan ayrılan ama masamızdan eksilmeyen Tahir Yıldız abime hayırlı bayramlar diler. İçeride geçirdiğiniz son bayramınız olsun isterim. Kurban bayramınız mübarek olsun abilerim. Murat abi T3'te yatan abilerim Savaş Aktaş, Kadife Kale'den Onur Beşer, Bornova'dan Doğanay ve Tahir Yıldız abime selamlarımı iletiyorum. Bugün batarsa güneş yarın yerinden doğar. Her gecenin sonunda muhakkak bir sabah var abilerim. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ben Aydın Nazilli'den Can Kocaman, en sevdiğim sevgili reis Emrah Kocaman amcama ve bütün kader birliği yaptığı Kuruçaylı Muhammed Kırgil, Tepecikli Ferdi İstanbullu Ahmetcan Öztürk, T2'de yatan Engin Avşar dostlarına şarkı armağan olsun. Azerbaycan'dan çoğu gitti, azı kaldı. T3B18 Burak Demirel radyo başına. Burki her zaman yanındayım, unutma. Allah sabredenlerle beraberdir. Seni aslanlar gibi bekleyen ve seven Fero. Ben Emir Gönen, Foça Açık cezaevinde yatmakta olan aslan dostum Bornovalı Barış Gül'e selam olsun. Bayramın en içten dileklerimle kutlarım. Ben T2A11'den Murat Yılmaz, yanımda bulunan adı gibi can olan Can Baba Çörs, kardeşim, dostum Kudret, Yüksel, Yasin Has Sepetçi. Eğilseydik her kapıdan geçerdik, biz dik durmayı seçtik, tüm mahalle çocuklarına selam olsun. Murat abim ben İsmail Gökçe, Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan güzelim Yağmur'um. Bayramın mübarek olsun inşallah. Ayrı son bayramımız olur. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Bu çocuk seni çok çok seviyor galiba. Yağmur kardeşim. Ben Osman Karadan'a kolay gelsin kardeşim Murat. Sağ ol Osman abi. Şakran C14 koğuşuna atan Esen Çalışkan'a sesleniyorum. Kızcam her gecenin bir sabahı olduğu gibi her imtihanın da bir bitişi vardır. Senin bu yorgunluğun da bir gün bitecek ve sen o gün diyeceksin ki iyi ki Rabbime sığınmışım, güzel günlerin inancını asla kaybetme can parçam. Seni çok seviyoruz. Geçmiş zamanlarını da. Bayramın mübarek olsun der ya bedavacıdan ama geçecek. Çalar mısınız kızım Esen'e armağan olsun. Ben Dağlar Demir, Foça Açık cezaevinde bulunan aslan kardeşim. Barış Gül'e selam olsun, Allah yar ve yardımcın olsun, bayramın mübarek olsun. Murat abi,
Kardeşlerimin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Öncelikle kader birliği yaptım. Bornovalı Barış Gül kardeşime selam olsun. Namı der Fero, yani Diyarbakırlı Ferhat Dolan. Nado Emrah Yaşar. T3'te bulunan abi Mercan Ekin, sonra kardeş.

kardeşim Emirhan Erdoğan kardeşime selam olsun. Sizi unutmadım. Her daim Allah yardımcınız olsun. Sizleri seven kardeşiniz Namıdar Bayraklılı Arif Alaca. Ben Irmak Barış Korkmaz. Şakran T1C16'da yatıyor. Onu çok seviyorum. Moralini hiçbir şekilde bozma. Sen iyisen ben daha iyiyim. Her şey sana bağlı. Seni çok seviyorum. Beni ne kadar kızdırsan da seni seviyorum bir tanem. Kendine dikkat et, seviyorum seni. Bu şarkı da benden sana gelsin. Mustafa Kaya, sözüm şiirlerim mükemmeldir. Serkan Döner'e Enver Yılmaz'dan Mopsan'a şarkısı armağan olsun. TKA17 İbrahim Özçelik, Osman Ataberk, İbrahim Seko ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. İyi bayramlar İbrahim Özçelik. Hemen değiştirelim. Biz TBA8'den Hüseyin Taşdelen ve Resul Kortak, değerli kardeşim Ferdi Demirbaş'ın doğum gününü enişten dileklerimizle kutlarız. Bir dahaki doğum gününü ailenle geçirmen dileğiyle. Ben Elizya Şakran B7 koğuştan Melike Baran geceye söz bırakmak istiyorum. Anne, insanlar bazen geçer diyor ama bazı özlemler geçmiyor. Senin yokluğunda öyle. İçimde hep eksik kalan bir yer var. Ne kadar büyürsem büyüyeyim senin yanında çocuk gibi hissediyorum. Seni çok seviyorum ve bir gün görüşüne değil seni oradan almaya geleceğim. Hasretim sana, kurban oldum annem. Yani Melike Baran'ın Bahar, Seher, Semra, Koko, Reyhan, Ronar ve Zeynep'e selamları var. Bütün koğuşa yan deli gönül şarkısı armağan olsun. Ben T4B6'dan Ebu Bekir Gülbahar, B3'te yatan canım eşim Necda Koçak radyo başına. Baharım, yıl dönümümüz kutlu olsun. Gönül kimi severse aşk onda güzeldir. Gönül seni sevdi ve en güzel aşkı seninle yaşadım. Her gün seni sevginle yeniden doğuyor. Seni seviyorum güzel gözlü. Yıl dönümümüz kutlu olsun. İyi ki varsın kadınım. Murat abi, ben C1 koğuşundan Simay Karakaya, T3 koğuşunda olan derlim Önder Keleş. Kim ne derse desin benim en güzel yerim senin yanın. Uzak olsan da yakın olsan da kalbim hep sende atıyor. Murat abi, ben C1 koğuşundan Simay Karakaya, T3 koğuşunda olan derlim Önder Keleş. Belki her zaman uzun uzun anlatamıyorum ama seni gerçekten çok seviyorum. Günümün en güzel kısmı seni özlüyorum. Hep yanımda olmasan bile aklımdasın, kalbimdesin. Murat abi, ben B3'te yatan Aygül Koçak, B6'da yatan Ebu Bekir Gülbahar radyo başına. İnsan hayalleriyle yaşar. Ben de sana ikimizin yaşayacağı günlerin hayaliyle yaşıyorum. Ve bir gün hayaller gerçek olur. Ben de buna inanıyorum ve o günün hayaliyle yaşıyorum canım kocam. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu dört duvarın bizi ayırmaya gücü yetmez. Bu yıl olmasa da diğer yıllar beraberiz inşallah. Gülü'den Her Şeyim Olduğunu şarkısını armağan olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Murat abi, ben Menemen A17'de yatmakta olan Kuruçaylı İnanç Özek, Şakran T3'te bulunan A1 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Yaşar Ok, Baran Ok, farklı hapishanelerde yatmakta olan Turan Ok, Yiğit Ok, Olcay Özek, bu kardeşlerimin bayramlarını kutluyorum. Onlara Uzi'den sen güzel şarkısı armağan ediyorum. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B5 koğuşuna yatmakta olan ablam Hicikomuz. Evet, Hicikomuz, sen bizim canımızsın. Az kaldı, sabret kardeşin Fatoş. Murat abi, ben Menemen A17 koğuştan Kuruçaylı İnanç Özek. İlk olarak canımdan çok sevdiğim abim Azat Özek. Şakran T2'de yatmakta olan canım abim Kudret Yüksel. Bütün Kuruçay çocuklarının bayramı mübarek olsun. Murat abi, senin de bayramı mübarek olsun. Aldırma gönül şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Sağ olasın, Allah razı olsun İnanç. Sağ ol kardeşim benim. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Ben Menemen 15'ten Sinan'da, kral kardeşim Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Berke Kerem, Rafet Çiftçi, Mustafa Baran Aman, Ercan Koçak, Uğur Saygı, Mustafa Çiftçi olmak üzere tüm canlara selam olsun. Kurban bayramları mübarek olsun Sinan'da. Hemen değiştireyim sayfamı. Şakran C17'de yatan Yusuf abi, B12'de yatan canım abilerim Kedi Yusuf ve Efo abim, B3'de yatan sevgili eşlerinizden Filiz Özyaşın ve Nuray Kıvılcım'dan mesaj var. Ve diyorlar ki bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasında bekler. Benim bayramım senin özgür olduğun gün başlayacak. Elbet bir gün sevdiğim. Tabii ki bekleyeceğim. Cezaevinde diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bayramınız mübarek olsun. Ben Sıla Babaçörs. C2, C7.

Geride olan canımın içleri Gürcan Çelen, Sultan Özmut, Ata Dila Yurdakul, Sibel Gezek, Sibel Aksu, Neslihan Ergon. Hepinizi seviyorum. Bayramınız mübarek ve kutlu olsun. En yakın sürede yanımda olmanız dileğiyle öpüyorum sizi. Allah'a emanetsiniz. Murat abi, biz T4A28 Koğuş'tan Bucalı Soner Akbaba, Diyarbakırlı Süleyman Erkal ve Celal Can Erkan. Buradan öncelikle Üçlüoğlu'ndaki Barış Alabay, Uğur Akman, Müfit Can, Dülger Gencay, Atıcı Cevdet Güngör, Çimentepeli Zafer, Mingan kardeşlerim, Avent Öner, Sarı Şanlı Kuleli, Arda Çamlı Kuleli olabilir mi? Çamlı Kuleli diyelim. Arda Ceren, Remzi Çakır, Ersel Bozkurt, Okan Yavuz, Mehmet Ongöner, Erhan Karaslan ve abimiz Gotto. Bu derdlerin diyelim. Bayramını kutlar abilerimin ellerinden, kardeşlerimin gözlerinden öperim. Şimdi buraya virgülümüzü koyalım. Biraz da hemen diğer taraftan sabit mesajlarımızı okuyalım. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koğuş'tan İsmail Bulu. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampala, Ömer Koşu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kudrettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çergen, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşil Yurtlu, Direş Batkan ve aynı kurum A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki, ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derler Kome Sebra'dan dildarım şark sarman olsun. Menemen C4 Koğuş'tan İsmail Bulu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 John 4'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Ömer Vurur, Bora Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin Önerge, İbrahim Irmak, Emre Savur, İbrahim Bilin, Ali İbrahim ve Resul Doğan kardeşlerimin dostları Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar ve Mehmet Çekici selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir alamaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Gökhan Karasaloğlu, Ömer Vuru, Buğra Uğurlu, diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin, Kadir Şahin, Sedat Ocakçı kardeşim Orhan Kaya ve Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak ümidiyle. Unutmayın ki kulun kaderini kulun kalemi yazamaz. Çaba bizim hüküm Allah'ındır ve selam ben Sürmeneli Tahsin. Ben T1B3 Koğuş'tan Eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için derli olan Arman Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaş Deren, Muhammed Koçit, Cihat Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tonum, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mert Şen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı. Bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Arman ve Umut Eleftoz, Muhammed Koçit'e gelsin. Biz T1B3 Koğuş'tan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Arman ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tarduş, Fırat Öztaş Deren, Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada, bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Selamünaleyküm Murat abi. T4A2 Koğuşu'ndan Doğanlar Koğuşu'nda yatmakta olan Salih Dursun, Namıder Fafi, aleykümselam kardeşlerim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım ve abilerim Güner Uyak, Adilcan Hepbirlik, Emre Buhan, Ercan Doğan, Namıder Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim Can amcam oğlu Yiğit, Cenk Güce, Efe Uz, Serhat Sayhan, Can dostum Emre Bakaç, Namıder Ciğer, Tamer Demirtaş, Afoyalı Kadir Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim Yusuf'um. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakla Sancak'ta BD. Ben T2C4'ten Berk Korkut. Burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ramazan Çıtırga, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ateş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musab Yurdakul. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Uğraşarak düzeltemediklerinden vazgeçerek kurtulursun. Fikret Delikan'dan vazgeçtim şarkısı armağan olsun.
Ben T2 C4'ten Batuhan Pehlivan. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Motor, Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Berk Korkut, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musab Yurdakul. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkar edecek kadar nankör yapmışsın. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız. Aleykümselam Atalay kardeşim. Kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze. Canım kanım dostlarım Sait Sayın Doğukan, Erdoğan Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçük Kartay, Ahmet Ergül, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Bornovalı Kelebek, Emin Turul, aynı kurumda bulunan Suat Konuk, Osman Elçi, bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati burada ve aynı kurumda başka hapishanelerde bulunan abi dost kardeşlerim öncelikle Derli Büyümüş Aslan dayım Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman Okan, Doğukan da, Enes Kızılda, Koppo, Deniz Sönükler, Ali Koyuncu, Mami Tutkun, Bircan Kalındamar, Aslan kardeşim Adnan Akbayıllıkaya selam olsun. İsmini sayıp sayamadım tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için elbet bir gün Cengiz Hanlı Ati. Selamünaleyküm kolay gelsin Murat abi. Ben Çam Dibi'den Süleyman Gezer. Aleyküm selam Süleyman kardeşim. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T3B18'den Gediz'den Kubilay Kılıç. Dergahımızda bulunan Baştaköylü Murat Akta, Recep Hakan, Gökhan Turan, Hüseyin Yusuf Turan, Uğurcan Taşpınarlı, Çamdebili Süleyman Gezer, Mami Taşpınarlı, Azercan Selam, Uveys Oğuz Doğanlardan Yılmaz Aktaş, Serdar Oğuz, Murat Altuntaş, Taner ve Sezer Karpuz ve başka kurumlarda olan Afyon 2010'da bulunan Sarı Onur Usul, Gündoğan Doğan, Menemen A18'den Murat Ö, T1'de kardeşim Süleyman Yıldız, T2'de Baran Ataş, Reber Akdağ, Kıvanç Meşe, T4'ten Mümin Doğan ve ailesine selam olsun. Özgürlük günlerde görüşmek dileğiyle. Hemen bakalım şöyle. Selamünaleyküm Murat abi ben İkinoğlu A12 Özgürlük Koğuş'tan Ünal Akyıldız aleyküm selam Ünal kardeşim başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Kadir Tör yani Timsah Mahmut Ece Hüseyin Belge Fatih Kömürcü Tolga Cem Ayna Derli Büyüklerim Yusuf Demirkan Serdar Durmuş Cevdet Barışan Tolga Resne Nurullah Akın Gültepeli Koti Volkan Dilli Enes Gülten bu hayatta kendine yaslanan dik yürür Azer Bülbül'den üzülmedim ki şarkısı dostlarıma armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu A12 koğuştan Ünal Akyıldız başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Öznur, Erkan Erben, Adem Kaya, Emirhan Yiğit, Cem Altunbay, Eyüp Kacık, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal tüm şerefli yatan ağabeylerime, kardeşlerime selam ederim. Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben A2 T2 A12 koğuşundan Doğan Kurt Namıder Nici aleyküm selam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge Namıder Cadde Ünal Akyıldız Menemenli Mahmut Ece Kadir Tör yani Timsa Cevat Çarka ben Doğan Kurt yani Nici. Derle ailem Suat Ruhat Üstünden sözüyle kapanış yapmak istiyorum. Denizlerindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz. Bu arada alemin kralı Engin Afşar Gence Üstünden ve Ünal Akyıldız Hüseyin Belge Ahmet Kaya'dan dostum dostum güzel dostum şarkısı armağan olsun. Hemen diğer tarafa bakalım. Evet bunu da okuyalım. Murat abi Şakran T2A4'te yatmakta olan Abbas Can'a selam. Seni çok seviyoruz kardeşim. Ben Mami. Herkesin sana selamı var. Bacımın, Erdin'in, Gözde Nur'un, Buse'nin, Emrah'ın, babanın, yengemin, Emine'nin selamları var. Dört gözle bekliyoruz. Allah'a emanet ol kendine. Dikkat et. Bayramın mübarek olsun. Abi odam kireç tutmuyor. Armağan olsun. Şakran T4 C15 Ali El Muhammed. Hayattaki en büyük şans yüreği güzel bir adama rastlamak. En güzel hediye de yüreği güzel adamın sevdiği kadını olmak. Seni seviyorum Aslan Kocam ve senin gittiğin her ner olursa olsun benim yanım senin yanın canım aşkım. Dikkat et kendine ziyarette görüşürüz Allah'a emanet ol.
Ben T1 B3 Koç'tan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayım Taşkın Eletoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Oğuz Polat, Yalçın, Mert Şen, Sedat Başaran, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayım Taşkın Eletoz, şimdiden Kurban Bayramını kutlarım. Ellerinden öferim, seni seven Sezgin Yıldırım. Ben T1 C17'den Özkan Maktav, kıymetli kardeşim Selman Çağrı Tekin, doğum gününü en içten dileklerimle kutlar, özgür günler dilerim. Soner Akbaba, Diyarbakırlı Süleyman Erkal. Ben Ebru Yıldırım, T1 B3'te yatan eşim Sezgin Yıldırım için Hirayzlar Duş'tan Kurban Olurum şarkısını armağan ediyorum. Seni seviyorum canımın içi. Ben Sinan Da, kıymetli gelenim Mine Ekipmen'e senin aracınla bayramını kutluyorum Murat abi. Gelenim Mine, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Abin Sinan Da. Murat abi, senin de bayramın mübarek olsun. Sağ ol Sinan'ım. Sizin de bayramınız mübarek olsun kardeşlerim. Şakran'da yatan T4 C15. Koç'ta yatan Asım Cinoğlu oğlum radyo başına. Şimdi ablam mı veya abim mi bilmiyorum ama ne yazmış? Asım kardeşim, şöyle başlık atılmış ama bence yanlışlık var, yazdığını da bence kontrol etmemiş ama biz gene anne yazmış, evet yazmış, anne seni çok seviyor diye. Şimdi gelen bayram diyeyim, şöyle yazayım, kimse de ves kalmamış, kim anadan, kimi babadan, kimi evlattan ayrı, kimi gurbette, kimi dört duvar arasında, kimisi mezarda ağlar, kimisi feryat eder, kimisi bir köşeden izler. Gelme bayram, gelme bayram, gelme bizim neyimize. Bütün T4 15. koğuşa gelsin, bayramınız kutlu olsun, annem seni çok seviyorum demiş Asım kardeşim. Evet, şimdi anlamış olduk. Evet, bunu da okuyalım. Aynı mesaj. Şakran T4 15'in koğuşta yatan Asım Cinoğlu oğlum radyo başına. Bayram gelme, kimse de heves kalmamış, kimi anadan, kimi babadan, kimi evlattan ayrı, kimi gurbette, kimi dört duvar arasında, kimisi mezarda ağlar, kimisi feryat eder, kimisi bir köşeden izler. Gelme bayram, gelme bayram bizim neyimize. T4 15. koğuşa gelsin, bayramınız kutlu olsun, annem seni çok seviyorum. Şimdi iki güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları, sonrasında Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edecek Murat da gönülden. Gönüle.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleykümselam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyük Aydın, Naşlı. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder, Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan, Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber Kader Birlikleri yaptım dostlarım Gediz'i. Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahtar. Bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş, Savaşka, Beşu, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun, sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baver Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu değerli dostlara Cansever'den benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun, bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Tekin, Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: T4 Aki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3 B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan. Benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan. T3 B18 Koğuşu'na köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuşu'na selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, namı der Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan. Benim için öncelikle atam, kralım, babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küleş, Hünkar Küleş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli. Dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir. Kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur. Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten, ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, abim reisim Emre Doğan, façalı can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Ahmet Can alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can alan. Buradan T1C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emeşi aksi can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır yamırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında çam dibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle. Sağ olasın Ahmet Can alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozu, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.

0: Ben T4 Aikido'nlar koğuşlanan Emre Ateş. Benim için çok değerli. Büyüm Kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah, Doğan Façalı amcam Erkan, Doğan abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido'nlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, değerlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 Aikido'nlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın değerleri başta. Teşbi altı koğuşundaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri Kral babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan. Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abi, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli, Ahmet Gezer, Murat Erez, namıdar Balina, Batuhan Özgür, namıdar Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Pasul, namıdar Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmiz Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıdar AK-47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım tüm dostlar hakkını helal etsin, namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur, selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram, namıdar Ağrılı, İbo, aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür, namıdar Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namıdar Balina, Batuhan Özgür yani Bozu, köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, canım kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmuz Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, namı der Balina. Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina ve Burhan Ormancı ve

Dostlarım Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, Namıder Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, Namıder Ağralı, İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdüçelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, Namıder Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım Baki'dir. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gaffo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan, geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşu'ndan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümin Can Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim, Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat ederim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim derdim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, derli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız, hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız, hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez, namıdar gümüş balalı balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim, başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram, namıdar Ağralı İbo, Yusuf Pasul, namıdar Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz.

Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaideye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder, Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabrikan Demir, Taşkın Eleftos, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder, Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım. Tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder, AK-47, Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı, İbo, Murat Erez, Namıder, Balina, Antepli, Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli, Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder, Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan, İştah, Okan, Müço, Hasan, Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da. Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez, Namıder Balina, Dersinli Ekin, Volkan Çakmak, Paso abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim, Namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe'li Alaaddin Karadağ. Ben T4 A2 Doğanlar koşulan Ahmet Ayaz, benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan, Allah senden razı olsun, başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağır Reis Emre Doğan, yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik verdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Geceyi Aslan kardeşim, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın değerleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara, Erkan Doğan, yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece, İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Üslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Mesut Turan, başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mamin Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, Yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum.
kırılacak dalımız yok.

gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 doğanlar koğuşundan Emircan Yatan. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de. Öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem. Benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan, Can abim, Big Boss. Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih, Dursun, Güner, Uyar, Emre, Buhan, Adilcan hep birlik. Ahmet, Ayaz, Ferdi, Meşe Koparan. Yunus, Emre Ateş, Baran Kılı, Çıdır, Akgün, Emrah, Demir, Ferhat, İştek, Bora, Şimşek, Fırat, Ercan, Doğan. Kral dedemin derleri, abilerim, lider abim, Emrah Doğan, Gözü Kara, Façalı abim, Erkan Doğan. Dostum, Mümincan Doğan, Suç Ortağım, Vural Üssün, Kralın Kirvesi, Köylü Baba dergahından. Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalı yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Haliller. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornovalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma, radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Haliller, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Şeçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornovalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Haliller, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Haliller, Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Can Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Haliller, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırma, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçı, yani Salı dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlikli olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıran'ların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar, mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Can abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C 16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açık Göz Kuzu Özegöz. Tevkide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşme'nin Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır.

Rojat Koç'tan Rojat Demir. Aleykümselam Rojat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım aslan abilerim. Türk Gencay, Erzurumlu Halilnar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar, Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil Profesyonel, İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncay'a selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım canım yumurcam Enes Günay, Master şefimiz Batuhan Karanfil, mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, yumurcam Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uster, Turulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun.

Aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil'ler, Murat Canpak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert, Sen Seçer, Roşat Demir Bornalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil'ler, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaleli Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emin. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım.

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleyküm selam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm Mert, Şen Seçer, abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Ferhat Akgül, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornalalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalı da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşk'la yatan abim Sercan Polat'la tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

0: C1C16 Koç'tan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim, Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur, Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız. Bu derlere sevinçekten üzülmedim ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim. Ahmet Berdan, Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun değerlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah. Tez Korkmaz, aleyküm selam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş. Aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamun aleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah Tez Korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan, aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan, Çimentepe'li Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirlilerin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve derli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamun aleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuştan Bayraklı Çay Mahalleli Berkan Baran, aleyküm selam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

0: A4 Koç'tan Vanlı Furkan aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koç'tan Botan Kartal, C4 Koç'tan Suat Yıldız ve Koç Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koç'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Poçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derdlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulundum Alaaddin Önder, Poç Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingül, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostunuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma. Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Apo Güven.
1: Hemen birkaç dakikalık mesajımız kaldı. Onları da bitirelim, paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden devam canlı canlı.
0: A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuşundan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım derlerim kadim dostum Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocukları.

Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Bir oğlu A19 koşulatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dar, Rafet Kale, Murat Aktar, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, Gaffo, Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirtaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdım ve yazamadım. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.

0: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. İlk açılışta 7.30'dan 8.05 geçeye kadar operatör üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım. Sonrasında bu saate kadar kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştım. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Hemen ilk mesajlarla bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Bir kez daha hatırlatayım. Bugün ve yarın bayram mesajlarınız ve normal mesajlarınız okunacak. Yarın Allah izin verirse sadece bayram mesajlarınızı paylaşmak için geleceğim. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü Murat'la Gönül'den Gönül'e programı olmayacak. Normal iznimi kullanacağım. Allah nasip ederse pazartesi günü kaldığım yerden devam edeceğim. Kardeşlerim bilginiz olsun. Evet, hadi bakalım. Bismillah, günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TC5 yani Brateler koğuşuna atmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam kardeşim benim. Öncelikle Aslan'dayım Erhan'tan yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüpan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Seher, Emirhan Ceylan, DJ Murat Çulha'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik saraylardayız. Şimdilik zindanlardayız. Saraylarda görüşmek üzere. Şakran TFC 5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Canımın içi sevdiğim nasılsın? Birlikte nice bayramlara kavuşmak dileğiyle sevgilim. Sen benim Arefe günü ettiğim duamsın ve Allah Arefe günü duaları kabul ettiğinde seninki ve benimki de kabul edilenler arasında olsun. Belki bugün olmadı ama bir gün birlikte ellerimizi açıp çok şükür diyeceğiz. Seni çok seviyorum ömrüm. Bu arada Ferdi Demirbaş, Ferdi doğum günüm mesajlarım var sevgili kardeşim benim. Radyo başından ayrılma, program süreç içerisinde ta ki gecenin ilerleyen saatine kadar ses kayıtlarını paylaşacağım sevgili Ferdi Demirbaş kardeşim. Sevgili eşim Ferdi Demirbaş, Rojbun Atep Biroz be, doğum günün kutlu olsun erkeğim. Acıoğlu, ihtiyacım var şarkısı armağanım olsun sana ve tabii ki de Ahmet Kaya'dan Yalancı Ayrılık da. İyi dinlemeler aslanım, seni çok seviyorum Ferdi. Hemen ses kayıtlarının bir kısmını paylaşacağım. Diğer kalanları da dediğim gibi Ferdi Demirbaş, sevgili Ferdi kardeşim. Program bitinceye kadar aralarda paylaşacağım, haberin olsun. Hemen şöyle bir sesim.
1: Alya Şakran bir nolda yatmakta.
0: Baştan alalım, evet.
1: Alya Şakran bir nolda yatmakta olan gözümün bebeği biricik eşim Ferdi Demirbaş. Varlığın daim olsun aslanım benim. Ben eşin Şüheda Demirbaş. Bugün bir adamın doğum günü öyle herkesin taşıyabileceği adamlardan değil. Yokluğunda bile kadının başına eğdirmeyen adamlardan. Ben bu hayatta en çok senin onurun, gururun, şerefin, namusun ve haysiyetin olmayı sevdim. Adını taşırken bile gurur duydum. Çünkü sen bana sevmenin sadece güzel günlerde değil, en zor zamanlarda da birinin arkasında dimdik durmak olduğunu öğrettin. Belki aramızda duvarlar var, demir kapılar var ama kalbimde sana ait olan yere ne zaman girebildi ne de mesafeler erkeğim. Sen benim doğamda, sabrımda, bekleyişimde yaşayan adamsın. Koğuşta beni dinleyen herkes şunu bilsin. Bir kadının sevdiği adamın arkasında böyle durabilmesi o adamın nasıl bir adam olduğunu anlatmaya yeter. Ben seni beklerken hiç yorulmadım gözümün bebeği. Allah sana sağlık, sabır ve özgürlüğünü nasip etsin. Ben hala ilk günkü gibi senin kadının olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki doğdun benim adamım. Doğum günün kutlu olsun biricik eşim. Seni çok seven eşin Şüheda Demirbaş.
2: Şakran bir nolda yatmakta olan aslan abim Ferdi Demirbaş. Bugün yanında olamasam da kalbim hep seninle. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun bağımız asla kopmaz. Güçlü kal, bugünler de geçecek. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun kardeşin Berfin Demirbaş.
3: Şakran bir nolda yatmakta olan aslan işten Ferdi Demirbaş. Doğum günün kutlu olsun. Canımın canı, varlığın daim olsun abim. Seni sevmekte olan Bediren Ceylan.
4: Ben Azat Güçlü. Şakran bir nolda tetiği kapalı cezaevinde yatmakta olan can kardeşim Ferdi Demirbaş. Doğum günün ve sevdiklerine başlasın. En kısa zamanda seni aramızda görmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Masamda sandalyesi olan tüm dostlara selam olsun.
3: Ben Şakran Birnoğlu'da yatmakta olan Ferdi Demirbaş'ın damadı, Alas Grup Lojistiği'nin sahibi Ali Ekber Alas. Bugün senin doğum günün, abim doğum günün kutlu olsun dilerim. Bir dahaki sefere yanımızda olursun. Beklenen ve özlenensin abim, varlığım dahil olsun.
0: Evet Ferdi, şimdilik bu kadar. Şimdilik parça parça böyle paylaşacağım sevgili Ferdi kardeşi. Hemen kaldığımız yerden devam mı ki? Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4'lü B16 koğuştan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz, ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz yoldaş Cancan. Murat abi ben 4'lü B16 koğuşundan yoldaş Cancan, kıymetli ve değerli abilerim Engin Afşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Manaman'da yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der Piri dostuma buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Servetini kaybeden tek bir şeyini, onurunu kaybeden çok şeyini, cesareti kaybeden her şeyini kaybetmiştir yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5, yani Brataler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle Aslan dayım Erhan Tan, yani ETK'dan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. O ben Yılmaz, Eren Kartalmış, Harun Aydemir, Eyüp Han Bozkurt, DJ İbo Sil, Atakan Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbo Cansayar, Emirhan Ceylan, DJ Murat Çulhe, DJ ya Mert

Dün de aynısını yaptı. DJ Mert Tulhe selam olsun, gece Aslan'dayım. Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Murat abi ben Şakran Teş C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol'un eşim ömrüm. Bugün ettiğim en güzel duam Rabbim bizi kavuştursun. 1000 tane ihlas okumayı unutma sakın, çok önemli. Yarın herkese bayram ama benim bayramım senin gelişinle olacak. Seni kocaman öpüyorum. Şakran Teş C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım günlerdir ev işleriyle uğraştım. Şükür ki yarın İzmir'e geliyorum. Sana kavuşmaya sarılmaya gün sayıyorum. Bir gün görüşün için değil Berat haberini getireceğim. Bugün edilen duaları Allah geri çevirmezmiş. Kavuşmamız için dua et. Seni çok seviyorum. Yüksel Baltacı'dan selamet şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John'dan Reco Yıldırım. Aleykümselam Recep kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulundum. Değerli abi kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, can dostum Serhat Çelik, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Mehmet Barış, Murat Baba, Mevlüt Kalender, Ali Efe Aydoğdu, Cihan Taze Fidan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır Efe, Emin Süs. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ayrıca Muhittin Orak ve Cesim Güneş abilerime geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Benden bu derler Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Murat abi ben Menemen John'dan Reco Yıldırım aynı kurumda bulunan abi dost kardeşlerim başta can abim Serkan Öztürk, can dostum Ferdi Demir, Rafet Kale, Yıldızlı Muro, Furkan Çubukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim Baydar, Hasan Vurgun, Yusuf Yavuz Antepli, Mehmet Ali, Azat Atalay, Özgür Dikenova, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekici kardeşlere selam ve duayla asiller Işım Anımaz. Benden bu derli insanlarımız Sümgür Ses'ten haberimiz yok. Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen Ceyon'dan Mehmet Barış. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta değerli abilerim kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmancı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Can Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır, Efe Ayrıca Ödemiş, T tipinde yatan babam Hilmi, Barış amcam Mehmet Barış, yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya, dostum Orhan İşmancı, değerlilere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya zor bela armağan olsun. Murat abi ben Menemen Ceyon'dan Reco Yıldırım, Şakran Kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeş. Başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar Soner, Barut Bekir Güler, Özgün ve Özgür Çakmak kardeşler, Ulaş Tekmanlı, Güven Yavuz, Burhanettin Kansız, Mert Doğan. İsmini yazamadım. Tüm sevdiklerime selam ve dua ile geceye bir söz bırakmak istiyorum. 40 yılda bir hatır soranın 40 yılda bir hatrı olur. Ben de hatrı sayılır dostlara selamlar olsun. Murat abim ben Tommy. Şakran T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçe sevgiler selamlar. Gülüşüne yağmur damlası çarpsa şiir olur. Bunu bir ben bilirim, bir de gökyüzü sevdiğim. Murat abi ben T2C7 koğuşundan Ali der. Şakran kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Bir sabah bizim güneşimiz herkesinkinden daha parlak doğacak. Selamünaleyküm Murat abi. T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koray Koldaş, Derman Alınca, Hikmet Ören, Taylan Ozan, Amrullah Ete, Serhat Akın, Hüseyin Büyük Aydın, Eko Birlik, Çınar Birlik, Beko, Halil İbrahim İdem, Gece Bir Söz, Cesur'un Bakışı Korkan Kılıcından Keskindir, Not T3B17'de yatan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç abim ve Ömer abime ve ismini sayamadım tüm kardeşlerime, abilerime selamlarım bakidir. Murat abi T3C7'den Derman Alınca ve Cavit Sevinç başta reisim Sedat Alınca amcaların Ferdi Alınca, Faruk Alınca, Ümit amcam ve Alınca ailesi, Berkay Alınca, Göksel Alınca, Alican Alınca, Sezgin Alınca, Boksör Çağrı, Muratcan Yıldız tüm sakallı çocuklarına selam olsun. Gece bir söz zindanlar soğuk, zincirler yaş belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz, hayat cesurları sever. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben İkinoğlu A17 koğuşundan Hüseyin Zengin, sarayın asaletini sağlayan Aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım Aslan kardeşim. Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emrecan Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insan. Bitlisli Hüseyin Zengin. Ben İkinoğlu A17 koğuştan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş, Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altın, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, Birnoğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı,

Haşin Erdem, Mehmet Candan, Üçnol'dan Sertaç Arı Kanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben İkinoğlu A17 Koç'tan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumda yatmakta olan yoluna baş koydum. Abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran T4B 12 Koç'tan Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta abim Murat Akkaya, Rıdvan Kaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezipak, Mazlum Acat, Pitbull Gökhan, Muhammed Demirbaş, Boz Yakalı, Hasan Emre Yılmaz, Yunus Yöndemli, Mehmet Bulut, Eren Sever, Yiğit Dar Siper, B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz'a selam olsun. Ahmet Kaya geçmiyor günler şarkısı armağan olsun. Ben T4B12 koğuştan Mert Esen, T3A13 koğuştan yatmakta olan canım kanım Birtan Esen, koğuşumda bulunan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Barış Ercan, Barış Kartalmış, Avni Şan, Ferhat Kırdı, Zaza Kadir Akkiray, Abdullah Taştan, Berat Çalıkılıç, Sercan Bülbül, Aykut Polat, Ömer Elmastaş, Emir Rutbi, Serkan Yıldız Sekin ve Hazar Soydan, Özcan Savuk, Cemal Yıldırım, İzzet Karaka, hepsine selam olsun. Ahmet Kaya, Eylül'de isyan şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, biraz hızlı okuyorum, kusurumuza bakmayın. Çok aşırı derecede mesajınız var. Birazdan yetiştireyim derdindeyim. Yoksa vaktim sizin 3'te de gitsek aynı, 5'te de gitsek aynı. Ama kardeşlerimiz uyumadan en azından mesajlarınızı duysunlar diye bugün bir tık ses tonumla hızlılaştırdım. Hani kimse yanlış anlamasın, niye böyle demeyin diye. Kardeşlerimizin mesajlarını yetiştireyim en azından. Şakran cezaevinde yatan annem Mehtap gel radyo başına. Hepimiz evi temizledik. Bircan teyzem evde seni çok seviyoruz. Şimdiden bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyoruz. Mektup ve fotoğrafları yolladım sana. Bu şarkı sana armağan olsun. Edip Akbayram, hasretinle yandı gönlüm. Şakran cezaevi B7 koğuşuna yatan ben Mehtap. Benimle birlikte kader mahkumu olan koğuşumuzdaki arkadaşlarımın bayramı mübarek olsun. Bu şarkı hepimize armağan olsun. Ahmet Kaya Karayazı. Selamünaleyküm, aleykümselam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun. Hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen. Her şeyi erteledim, erteleyemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım kanım aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkan Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kadar birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyoz, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Azu Anaç, Ramazan Yıldırım Sitili, Apo Vedat Ekin, Özhan Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğanay, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir. Kurban oldum, bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcın olsun inşallah. Halis abim ne olur bizim için kendine dikkat et. Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz inşallah. Halis abim kurban oldum, kalbi yüreği güzel adam, senin gülüşüne kurban olur. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin de bayramın mübarek olsun abim. Sağ ol Melih. Hepimizin kardeşim benim. Huzurla güzel geçsin inşallah. Senin aracılığın ile değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patır, Agosi Yavuz Özkan Demirbaş, Cem Cander, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem, Çolak Çivi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayın, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Senin de bayramın mübarek olsun abim. Ben Hüseyin Can Patir. Sağ ol Hüseyin Can. Aleyküm selam kardeşim benim. Sizlerin de inşallah huzurla güzel geçsin Hüseyin Can kardeşim.
Abi senin aracının ne değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Cander, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum.

Bayram hep birlikte beraber olmak dileğiyle gönül candan baba çör. Şakran kadın kapalı dolan ben Damla yesmezsiler. Bir nolda hem abim hem eniştem Tatü İsmet ve derlisi gönül baba çör. Dillere destan oldu aşkınız. Bir ömür mutluluklar kardeşiniz Damla yesmezsiler. Ben kadın kapalıdan Damla yesmezsiler. Sana da selam olsun Murat abim. Sağ ol Damla kardeşim. Geceye söz bırakmak üzere. Sen şimdi hangi şehrin şiirine ilham olursun bilemem ama ben bu hikayenin içindeki seni herkesten iyi bilirim Damla yesmezler. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Sevgilim seni sevmeyi bir öncelik haline getirdim. Bu artık bir karar veya seçenek değil. Hayatımdaki tüm önceliğim seni sevmek olacağına söz verebilirim. Ozan Şemdin şer şere. Murat abi ben Damla Avcı, Beyki Koğuşu'na yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Uğrak, Çiçek Özek, Meltem Toprakta, Canan Batur, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat abi iyi bayramlar, balım su radyo başına. Senin de dediğin gibi kavuşmamız az kaldı. Sen de benim kalbimdesin, hiç çıkmadın. Seni çok seviyorum. Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım, sana armağan olsun. Ben T114'ten Günay Sak, kadın kapalıda yatan sevdiğim yaren Serpil Sak, bayramın kutlar gözlerinden öperim gülüm benim. Bayramın sana kavuştuğum gündür. Ben T1A14'ten Yılmaz Sak, kadın kapalıda yatan ablam Zeynep Sak ve yengem yaren Serpil Sak. Bayramınız kutlu olsun canlarım, gözlerinizden öpüyorum, kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar abican. Ben Şakran kadın kapalı B11'den Buse Işık, T1C17 Muhammed Sayın radyo başına. Sağ ol kardeşim benim. Ne haber, nasılsın? Gülüşüne ömrümü verdiğim aşkım. Murat abi ben B11'den İlayda Canlı, T1C17 Eray Deniz Oyman radyo başına. Canım iyi ki varsın. Mektubunu heyecanla bekliyorum. Ayrıca Murat abim, Buse Işık'ın derlisi Muhammed Sayın abime de selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar abim. Sağ olun kardeşlerim. Abican ben B11'den Buse Işık. Buradaki canlarım İleyda Canlı, Ezo Küleş, Fatma Demirkıran, Naz Duran ve Serem Bolat ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Biz adı geçenlerin hiçbiriyle rakip bile değiliz. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir oğlum var, benim canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her anında kalbime dua ettiren olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım. Unutma, senin için canını verecek bir annem var. Senin iyi kimsin kıymetlime Müslüm Gürses'ten, o sevgi sensin, armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleykümselam Ömer kardeşim. T3B2'de yatmakta olan abim Anıl Öztürk ve Efe Üzümcü. Kardeşim Yunus Emre Sağır'a selam olsun. Allah'ım sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Murat abi ben Ömer Çalışkan. Şakran T3'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Davran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Candemir'e selamlar olsun. Hana'dan selamlar. Bugün iyi gördüm seni. İnşallah bu günler en kısa zamanda geçer. Baban gitti, sonra eve geçtik. Yiğit de gitti. Ben de kızla bayramlık almaya çıktım. Mesajlarını ileteceğim. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et. Murat abi ben C8'den Ulviye Uçar. Sevenim kadar sevmeyenim de oldu. Bu topluma bir çift sözüm var. Tek gelip tek öleceğimiz bu dünyada paylaşamadığımız hayat niye öyleyse? Sıradaki şarkılar yalnız ölenlere gelsin. Doğru söylüyorsun kız kardeş. Seninle fikrim. Ama yapacak bir şey yok. Biz insanların genelinde var. Bizde de var yani. Bizde bu şahısta. Kardeş. Altı üstü oturuyorduk. Konuşmuyoruz. Yarın bayram. Hadi buyur oradan yak. Yapacak bir şey yok kız kardeşim. Biz insanların genelinde var bu. Doğamızda var bu. Bir taraf iyi, bir taraf kötü. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım işte. Kardeşim benim. Bak yarın bayram. Kaç senedir her bayram yüzünü çevire geçer. Oğlum bekliyor, camiden çıkmışız sokağın başında. Diyor ki, dedim oğlum neye bekliyorsun? Amcam gelsin de dedi, baba elini öpeyim dedi, bayramını kutlayayım. Amcası gördü, öbür sokaktan geçti. Yapacak bir şey yok kız kardeş. Hayat böyle bir şey. Kardeş kardeşinin ölmesini ister ne gülmesini ister. Yapacak bir şey yok.
Murat Bey, Ankara'dan selam olsun. Benim hasret kokulu güzel kızım Elif Bozkurt, annem benim.

Bayramın senin geldiğin gün ne olacak? O gün bizim yeniden doğduğumuz gün olacak. Kurban keseceğim. Bayramın mübarek olsun. Kurban oldum Elif Bozkurt. Özlenen ve beklenen elbet bir gün. O güneş hepimizin üstüne doğacak. Koskoca şehir üstüme yıkılıyor. Hep senin özleminle. Yanıp kavruluyorum. Seni çok özledim anne. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Ben Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulhan'ın nişanlısıyım. Mert'im sesimi duyuyorsan bil ki seni çok seviyorum ve hep yanındayım. Bu günler geçecek. Bil ki kalbim hep senin yanında. Rabbim bu zor günleri hayırlısıyla geride bırakmayı ve bizi yeniden birbirimize kavuşturmayı nasip etsin. Seni bekliyorum. Dualarım hep seninle. Mümkün olursa Sezen Aksu'dan Son Bakış şarkısını da ona çalar mısınız Murat abi? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abim iyi yayınlar. Sağ ol kız kardeşim. Murat Bey, Şakran T3C5 koğuşuna kalan oğlum Mert Çulha. Canım oğluşum, öncelikle seni çok sevdiğimizi bil. Sakın kendini üzme annem. Gereken ne varsa senin için, hatta daha fazlasını yapacağız. Aklın kalmasın oğlum. Teyzenlerin, halanların çok selamları var. Seni çok seviyorlar. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Arkadaşların da çok selam var. İlk göz ağrım. Bu hayatta her şey sizin için. Sizin mutluluğunuz için dünyayı yakarım annem. Sıkma güzel canını annem. Arkandayız, yanındayız. Bunu bil oğlum. Şakran kadın kapalı B10 koğuşu Damla Çakmak radyo başına. Annem şimdiden hayırlı bayramlar. Keşke bu bayram beraber olabilseydik ama olsun. Kalplerimiz bir. Bu geçirdiğimiz son ayrı bayram olsun annem. Seni çok seviyorum kurban oldum. Koğuşun güzelleri Beyza ablam, Gökçe ve Bilge ablamın da bayramlarını kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. İyi bayramlar. Ben Müjgan Damlan. Bazen Arife'den sonra bayram gelir. Bazen biri gelir bayramı getirir. Bazense birileri gider, bir daha hiç bayram olmaz. Bayramlar zaten bize buruktu. Şimdi sensiz daha da kötü. Bu günler geçecek, sabret güzelim. Bayramın mübarek olsun kardeşim. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Ömrümün diğer yarası, kalbimin sahibi, seni çok özledim. 7 aydır her günü hasretinle açıyorum gözümü. Senin hayalinle kapatıyorum. Videoların, resimlerin yetmiyor artık bana. Bugün sana söyledim ya, geçirdiğim 7 ay içerisinde en mutlu ve huzurlu olduğum an seninle geçirdiğimiz birkaç saat. Seninle doya doya dertleşmeyi özledim. Sabahlara kadar birbirimizi dinleyerek yol göstermemizi özledim. T3D2 Yavuz Kırçiçek, bugün Arife günü, bol bol dua ediyorum. Umarım sensiz geçirdiğim son bayram olur. Baybarsım'la diyelim. Aynı bedende son bayramımız. Cuma günü yanındayız. Güçlü babamız Erin ve Baybars elini öpmeye gelecek bundan sonra. Senin için döktüğüm tek gözyaşı mutluluk gözyaşı olsun istiyorum. Bir an önce gel bize, evimin, ailemin başına. Ben de bileyim ki senin varlığın kilitli kapılardan bile daha güvenli. İyi yayınlar. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Buca F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik, seni çok seviyoruz ve özlüyoruz. En kısa zamanda aramızda olmanı bekliyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Biricik kızın rengin. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afindi. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran T1 cezaevinde yatan Aslan amca oğlum Fuat Afindi kardeşim, bugünler geçecek. Biz yine yan yana olacağız. Sabır sadece Gökhan Doğan'a. Bilsen benden sana armağan olsun iki gözümün çiçeği. Allah'a emanet ol iki gözüm. Murat abi, ben Zaza 3'lü oğlu B14 koğuşundan. Değerli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi, ben Japon kıymetli dostum 3'lü oğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Murat abi, ben Furkan çok kıymetli abim 3'lü oğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler, selamlar. Murat abi, ben Nakit 3'lü oğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Murat abi, Şakran 3'lü oğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun, az daha sabır iki gözüm. Özgürlük yakındır, Tosicen kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. T216 Koğuş'tan ben Samet Kırk Dişçioğlu. Namı der Cio. Ben Urda Dibek başından. Aynı kurumda bulunduğum Azat Başak, boksör Mahmut Ekrem Güneş'e sonsuz selamlarımızı iletirim. Ben Cio, babam Mahmut Kırk Dişçioğlu. Mardini Mahmut abim, Selahattin Yıldırım köylü Umut Kam, Yusuf İstanbul Paşa Açıkbaş, Emre Bakaş, Tolga Yalır, Hacı Candan'a, dayıma da selam olsun. Rabbime emanet olun. Eyüphan, 3 gecedir yatamadım, benden bu canlara armağan olsun.

0: Murat abi mesajım mesajım Şakranti ekibi 16 koğuşuna atan sevgilim Samet 40 Dişlioğlu'na. Sen güçlüdür, ben seni beklemeyi sevdaya çevirdim. Özlem hasretin sana can eşim. Uygar Doğan'ı sen siz yapamıyorum. Şarkısı benden sana gelsin. Cium. Ferdi kardeşim, Ferdi Demirbaş, hemen biraz daha ses kaydını paylaşayım. En azından biz de kendi işimizi hafifletmiş olalım. Şimdi ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım.
1: Şakran bir nolda yatmakta olan Aslan abim Ferdi Demirbaş. Kelepçe görme...
0: Başa alalım, başa alalım.
1: Selamünaleyküm. Evet. Şakran bir nolda yatmakta olan Aslan abim Ferdi Demirbaş. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneler Aslan abim. Tilki Foro. Ben Kemal Paşa'dan Samet Dikin.
2: Birinin oğlu yatmakta olan kardeşim Ferdi Demirbaş. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Hiç unutulmazsın kardeşim benim. Her zaman senin yerin ayrıdır bende.
3: Yılların bile eskitemediği adam Kemal Paşalı Ferdi Demirbaş. Sıradaki bütün parçalar sana armağan olsun Aslan abim. Tez zamanda yanımızda olman dileğiyle.
4: Bir nolu şakranda yatan Ferdi Demirbaş. Doğum günün kutlu olsun aslanım. Nice güzel seneleri. Seni seviyorum evlat. Volkan Çavuş.
5: Şakran bir nolu tetipi kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan yeğenim Ferdi Demirbaş'a öncelikle Cenab-ı Allah senin sevdiklerine kavuştursun. Bu arada doğum gününmüş bugün. Biraz yüzüm var işimizde ama olsun. Sen nelerin üstesinden geldin. Bunun üstesinden gelirsin aslan yeğenim. Doğum günün kutlu olsun Ferdi Demirbaş. Seni seven abin Emrah Demirbaş.
6: Ben İzmir'den Tolga Demirbaş Şakran bir nola A8 koşunda yatan Ferdi Demirbaş abime doğum günün kutlu olsun dediklerimi iletiyorum. İnşallah tez zamanda yanımızda olma dileğiyle diliyorum.
0: Ferdi şimdilik bu kadar. İki güzel şarkı kardeşlerim. İki güzel şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

C8'den Devran Karahan, aleykümselam Devran kardeşim. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm Bayraktar çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracının elinde aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım karım Aslan'dayım Ömer Çörek, Gafu Ahmet Bağcı ve derdesi Baran Bağcıcan dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Meter, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan, oğlu Yunus Kara. Bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim. Başta Devran Karan, Görkem, Akgüz Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet Ildız, Volkan Fırtına, Adem Koca, Pınar, Veysi Şimşek yani Goşlu, Selman Şahin, Kemal Demirel, Hüseyin Tilep, Ege Akoyun, Ege Yalnız, İsmail Şahin, Ali Düzdek, Taha Özkaya, bu derlere bin selam ederim ve aslandayım Ömer Çörek'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı ayak, aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Burada kader birliği yaptım dost ve abilerim. Öncelikle Devran Karahan, Kalerim Müslüm, MG, Doğukan Bulut, Volkan Fırtına, Salih ve Can Ali Yaş kardeşler, Abim Mehmet yani Mehmet Ildız, Ege Yalnız, Ege Akoyun, Selman Şahin, İsmail Şahin, Atakan Ecelloğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle bu değerlere Ahmet Kaya'dan metris önünde armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi ve kardeşlerim, öncelikle Ramazan Şimşek, Müslüm Şimşek, Berkan Kaya, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Boran Görer, Arda Ceren yani Gattar, Tony, Mehmet Özdemir, Şirin, Aslan, Ali, İlhan, Baran Bağcı, ismini yazamadım ama beni tanıyan ve seven herkese selamım bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu canlar Enver Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değişmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efe Can Taş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabetle diyelim bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, senin aracılığın ile aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabent'le diyelim. Ben T1B18'den Halil Karagöz Aslan kardeşim, deve yani Ozan Yazar, Murat Korkmaz, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Sayın Bayram Gökhan Ergül, Halil Kadir Utku Düğün, Hasan Şahin Varol Yelkuran, Yeni Ahmet Kandemir, Aslan abim Volkan Şendil, Serhat Demiröz, bu derlere Murat abi Defo Seko Bir Dünya Mısın şarkısı armağan ediyorum. Sana zahmet çalar mısın? Tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar, ben Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz kardeşlerim, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Fırat Korkmaz, Sayın Bayram, Ferhat Turgay, Serkan Zengin, Ömer Yalçın, Ali İdem, Ahmet Motor, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, en güzel şarkılar sizlere armağanımdır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta Can abim Halil Karagöz olmak üzere akabinden Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Sayın Bayram, Doğan Baydır, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Aslan Yılmaz, Mustafa Kamber, Sofi, Serkan Zengin, bu derli abi ve öz kardeşlerim özgürlük sofralarında oturmak dileğimle. Halil Karagöz abime Güllü'den bir sevgi borcum var. Unutmazsan çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar.
Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Farklı kurum ve koğuşlarda yatmakta olan Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe, Oğuz Yıldırım, Bozdan, Mehmet Can, Bozkurt. Dostum Kadir Tür, Hazar Soy'dan Adem Savun, Gökhan Aycan abilerim, Ozan ve Özcan, yazar Barış Alabay, Osman Kalkan, Volkan Geve, bu değerli dost abi kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ahmet Kaya'dan Ah Ne Fayda şarkısı armağan olsun. Dostluklar zindanda belli olur. Yoksa sofrada herkes dost. Ben Fırat Korkmaz. Tüm dostlara selam olsun.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a.

0: 2017'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Etem Karatepe, Etem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Evet, Ozan Bayar, Ozan yok, Ozan, aziz Allah, Ozan kardeşim doğum günün var, hemen mesajdan Ozan yazar kardeşim, hemen senin de ses kayıtlarının bir kısmını dinleteyim, şunu bir kapatayım. Şu monitörümüzü de hemen ayarlayalım. Ozan yazar kardeşim bir 5-6 tane paylaşayım. Senin de inşallah kalan kısım paylaşacağım. Bir gün olsun.
1: Doğum günü. Kim Murat abi, ben T1A7'den Osman Karakalpa. Burada bulunan kardeşim Özcan Yazar'ın abisi Ozan Yazar'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dediklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle geçirmen dileğiyle ve beni tanıyan herkesin bayramı kutlu olsun. Murat abi, senin de bayramın.
0: Sağ ol Osman'ım, senin de.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Eskiz Müze Özcan Yazar. Sağ aynı kurumda bulundum. B18'de bulunan abim Ozan Yazar'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimi kutlarım. Bir sonraki doğum gününü ailemizle geçirmemiz dileğimizle. Seni seven kardeşin Eskiz Müze Özcan Yazar, yani Öcü. Sana da selam olsun Murat abi. Bayramı kutlu olsun abi. Hadi. Tüm kader makinelerinde bayramı kutlu olsun abi.
0: Sağ ol Özcan. Aleyküm selam.
3: Ben T1A7'den Eren Kutanoğlu, buradan B18'de olan abim Ozan Yazar'ın doğum günü. Kutlu olsun bir dahaki doğum günü sevdiklerine geçirme dileğiyle. Beni tanıyan herkesin bayramı mübarek olsun.
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Yasin kardeş. Aynı kurumda B18'de bulunan eski İzmirli Ozan Yazar'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmeni dilerim.
5: Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Diyar Birinci. Aynı kurumda bulunan değerli ve bir o kadar da can olan canım abim Ozan Yazı. Radyo başına. Doğum gününü her işte kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailemle geçirmen dileklerine canım abim. Seni seven sayan kardeşin Diyar Birinci.
6: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Bayraklı Berk Özel. Kurumda bulunan Aslan abim Özcan Yazar'ın, Aslan abisi Ozan Yazar'ın doğum günü.
0: Ozan, diğerlerini de süreç içerisinde paylaşacağım kardeşlerim. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Selamlarınız da başım gözüm üstüne kardeşlerim. Hepinizin selamı. Aleyküm selam. Hemen kaldığımız yerden devam. Hemen Harun kardeşimin de, Harun Tardüş kardeşimin de hemen mesajlarını, bayram mesajlarını paylaşayım. Harun, Hamza'nın sana çok çok selamı vardı. Koğuşundaki tüm kardeşlere de selamları vardı. Gecenin ilerleyen saatine kadar senin de mesajlarını paylaşacağım. Ben Harun Tardüş, selamun aleyküm, aleyküm selam. Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar. Yüce Allah Celle Celaluhu'dan başta yetim, zulüm altında olan, ülkesi savaş içinde olanlara, tutsak olanlara bir bayram ferahlığıyla refah nasip etmesini diliyorum. Gönül ister ki herkese mesaj atıp bayramını kutlamayı, her ne kadar bedenimiz tutsak olsa da dostlarımla ve sevenlerimle olan gönlümle bayramınızı kutluyorum. Özgür bayramlarda bayramlaşmak dileğiyle selametle kalın. Çok değerli ve kıymetli büyüğüm Mehmet Eryakşı bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ben Filiz T4A8'de olan Doğukan Erdoğan Karagözlüm. Sensiz bir bayram daha geldi. Olsun, sen yolda, yakındır kavuşmamız. Annen seni çok sevir, bunu sakın unutma, seni hasretle öpüyorum canım oğlum. Ben T4A8 koğuştan altın dalı Doğukan Erdoğan. Koğuşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yacı. Sayı Sayım Eren Köse, Mustafa Anıl Gürkan, Bedrin Mehmet Doğan, Emre Arslan Murat vatansever, Feyyaz Pesket, Emin Tuğrul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Arbaş ve aynı kurumda bulundum. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim, B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki, herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmas Taş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, akabinde Bayraklılı Ercan Ekin, Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, bir tane sen Sercan Bülbül, Barışcan Kartalmış, Zaza Kadir Alpkıray, Civan Onurdaş, Emre Yener, boncuklara fısıldayan adam Ferhat Kırdı. Bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yol hiç değiliz. Murat abi T3A13'ten Ömer Elmastaş, farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tagu, abim Kadir Deniz, Sidar Deniz, Sedat Ulu, dostlarım Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatmak, Mami, Birlik Osman, Kırcal, Emircan Açgöz, bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş, yan Mırın yan Azadi. Ben Tepecik'ten Meltem, T1A15 Doğuş Erdoğan, kıymetli Dodon, bu bayram sensiz olsun, Rabbim ölüm kederi vermesin, bunlar gelip geçici, karanlık aydınlığa kavuşur elbet, siz o gün bayramı kutlamayı görün diyor ya Sezen Aksu, bizim de bayramımız sen gelince daha güzel olacak, bizleriyiz, merak etme, sen kendine iyi bak, Allah'ıma emanet ol. Meltem Erdoğan'dan Doğuş Erdoğan'a bir söz. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların ardında bekler. Bizim bayramımız sen özgür olduğun gün başlayacak. Elbet bir gün aldasın aslan parçası. Tüm kader mahkumlarına Tebecik Tenekeli'den selam olsun. Murat abi Nisa'dan Canu çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Meremen A14 koğuşundan Tayfun Nikbay. Buradan aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Dostum Azat Savaş ve kardeşim Yusuf Çelebi başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Allah en kısa zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Azar Bülbül'den Felek Şarkısı tüm arkadaşlara armağan olsun. Ben Meremen A14 koğuştan Yusuf Çelebi. Buradan aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abilerim Tayfun Nikbay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracınıza tüm şarkıları armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Ben Meremen A14 koğuştan Yusuf Çelebi. Buradan aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abilerim Tayfun Nikbay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlere selam ederim. Sizin aracılığınızla tüm şarkıları armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Şakran T1A14 koğuşuna atan Aslan Kocam, Bebekom Mahmut Tütüncü, kalbimin sahibi, evimin direği erkeğim. Senin geldiğin gün bizim bayramımız olacak. Ayrı da olsak sen benim her anımdasın, her saniye düşündüğümsün. Sen olmayınca bayram bizim neyimize kurban oldum. Seni sevmek bir an bile vazgeçmem adam. Son nefesime bile senin adın olacak. Bu kadının da geçirdiğimiz olacak. Bu kadının da geçirdiğimiz son bayram olsun. Sen gel de tam olalım diğer yanım. Sevdiğim adam Bebekom Mahmut Tütüncü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuştan Resul Pervane. Burada kader bir yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi Sait, Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Eci, Sercan Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekiye Aydın. Zekeriya. Olabilir mi? Evet, Zekeriya Aydın. Evet. Emin Başaran, dur.

Yaşamış Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Kars'a, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı Savaş. Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Oran. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın akabinde. Menemen B1'de bulunan Mehmet Eruş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Canım babam, 20 gün sonra kızın Zeynep'e kavuşmak dileğiyle seni çok seviyoruz. Çok az kaldı, inşallah yakın zamanda yanımızda olursun. Uygar Doğan, neden sensiz yapamıyorum. Kızın Zeynep Elif, selam. Seni çok seviyorum. Canım babam, iyi bayramlar diliyorum. Şakran teşhide atan kalbimin sahibi Aslanoğlu. Bu bayram yanımızda olamazsan da kalbim hep seninle. Sakın unutma, Allah'ın izniyle yakında özgürlüğüne, çocuklarına kavuşacaksın. Seni çok ama çok özledim. Kara gözlü oğlum benim. Allah'a emanet ol kalbim benim. Şakran teşhide atan canım oğlum Sergen Görgür, annesinin bir tanesi. Sakın üzülme, daha ne bayramlar gelecek. Sakın unutma, sen dışarıda bekleyen çok seven bir ailen var. Dualarım, kalbim hep seninle. Sakın unutma. Kendine dikkat et, sen benim kalbimsin. Unutma, Allah'a emanet ol. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli, bugün Arife. İnsan en çok sevdiğin yanında istiyor. Seni düşündüm yine. Dualarımda da aklımda da hep sen varsın. Arife günün mübarek olsun aşkım. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli, bugün çocuklarla kahve içtik. Kızları tıraşa götürdük. Senin gölgen bile yeter. Aşkım olmasın da kardeşlerin bize emanetsin diyor. Tek gezdirmiyor. Allah'ım tez zamanda seni bana kavuştursun. Şöyle bakalım. Şu sayfamı bir yenileyim şurada hemen bakalım. B11 koğuşuna olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Kereş ve Candan Gökmen. Dışarıda sizi unutan yok. Yeriniz boş değil. Sofranız hazır. Güçlü durun. Gün gelir demir kapılar da açılır. Allah yardımcınız olsun. B11 koğuşuna olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Kereş, Candan Gökmen koğuşa selam olsun. Gün gelir, bu günler ani olur. Dışarıda çay da hazır, muhabbet de. Kendinizi bırakmayın, dik durun. Mardin kapısından atlayamadım, armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben ikinoğlu A4 koğuşuna Mami Birlik, canımdan çok sevdiğim kardeşim Mikat Birlik, Çınar Birlik, abim Ekrem Birlik, sizi çok özledim. Allah büyük, kavuşmamız az kaldı. Mikat'ım, Çınar'ım, abim, sizi çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun. Sizi seven Mami Birlik. Şakran'da olan canlarım Mami Birlik, Mikat Birlik, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Onur Kazan, bu bayramda ayrı kaldık olsun. Sizin canınız sağ olsun, gölgeniz yeter. Sizi çok özledim, sizi çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah'ın kısa zamanda kavuşmamızı nasip etsin. Sizleri seven halanız, anneniz Sevtap Birlik. Murat abim, sizin de bayramınızı kutluyorum. Hasretin ağır olduğu yerde bir bayram daha tüm mahkumlara sabır. Mustafa Yıldırım'ım. Ailelerine güç ve en kısa zamanda kavuşmak nasip olsun. Umudun, sevgin ve güzel haberlerin eksik olmadığı bir bayram diliyorum. Sevdiklerinizden uzak olsanız da dualarda ve kalplerde hep yan yanasınız. Mustafa Yıldırım, canım Mustafa'm, seni çok seviyorum. Bu bizim ilk ayrı bayramımız. İlk defa bir bayramda yanımızda değilsin. Ne kadar kalabalık olsa da içim sensiz eksik. Bayramın mübarek olsun canımın içi. Seni çok özledik, çok seviyoruz. Bu arada Murat abim, eşim sizden özel olarak oradan onun adına diyelim. Bütün sevdiklerine hirayzer düş. Merin Hevale çalarsanız sevinirim demiş kardeşimiz. Sizlerin de bayramı kutlu olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, iyi yayınlar. Ben iyi akşamlar, iyi yayınlar diyelim. Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran kadın kapalı 7 yanlışlık var. Kadın kapalı ve 7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Aşkım sen ne diyorsan o, sorun yok. Biliyorsun söylediklerin hepsini şimdi yaptım, aradım. İstediğin bir şey varsa yine ara, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle bir dahaki sefere, bir dahaki bayramlara inşallah beraber olacağız. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi yayınlar, ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Arkadaşlarım Çimen Tepeli, Japon Tayyip'e, Kızıltepe, Sen Tepeli, Yağmur, Yılmaz, Funda, Baltacar, Zekiye, Nur, Bülbül. Arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan ediyorum. İnşallah bir dahaki bayram evlerinizde olmayı nasip etsin bize.

Rabbim şimdiden herkesin bayramı kutlu olsun. Ben Tülay Çakmak. Aleykümselam kız kardeşim. Murat abi, şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan ben balım su. İlk göz ağrım radyo başına. Benim için çok değerlisin. Hayatımıza kim girerse girsin. Bizi kimse ayıramaz. Bize Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım armağan olsun. Şakran kadın kapalı koğuşunda yatmakta olan biz Hamiyet Küleş, Sevim Küleş, Çağla Bineker kardeş olmak için kan bağına gerek yok. Can bağıyla bağlıyız birbirimize. Zor günlerimin en güzel dostlukları. İnşallah bir dahaki bayram hepimize, ailelerimizle oluruz. Bizim için Murat abi Eypo yeraltı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abim. Ben Beyza Özkan. İyisindir inşallah abim. Çok şükür Beyza kardeşim, hep beraber yol alalım. Bizi tanıyan bir tanımayan bin pişman. O şansı herkese vermiyoruz. Dosta düşmana selam olsun. Canlarım Damla Çakmak, Yersu Gökçe Tosun, Bilgenur Kavas. Bizim için Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası çalarsan seviniriz. Abim kolay gelsin. Beyza abla merhaba. Elif ben. Seni merak ediyordum. Bugün gördüm, çok güzelsin. İnşallah en kısa zamanda yanımıza gelirsin. Seni çok öpüyorum. Uzi'den 366 şarkısı sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B14 koşudan Cengiz Hanlı, Zılam Emircan, Aydın, aleykümselam Emircan. Öncelikle Mert Ceyhan abim olmak üzere koşuda yattım abi derim. Kardeşlerime çok selamlar, bayramınız mübarek olsun. Bütün koşa sevgiler, saygılar. Murat abim, şakran T4B14 koşuna olan aslan kocam Emircan Aydın, seni çok ama çok seviyorum. Demir parmaklıkların arkasında kalbinin bizimle attığını biliyorum. Bu buruk geçen son bayramımız olsun. Gelecek bayramı evimizde yan yana kutlayalım. Bayramın mübarek olsun. Yüreğim eksik, sen eksik. Bayramda bir kişi eksik, o da sensin. Allah'ım seni bana bir an önce kavuştursun. Emom. Şakran T3'teki abim Ozan Denli'ye selamlar olsun. Ben Efe. Abim seni her zaman çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Aslan yakışmaz kafese. Ben Alene Bektaşoğlu, bir nolda yatan Tahsin Bektaşoğlu. Dünden beri telefonum bozuk. Kabine giriyoruz, yarım saat telefonun giriş yapmasını bekliyoruz. Ben dakikalarımı kimsede kullanmıyorum. Neyse, bunu Tahsin'e bir ararsın. Sıkıntı yok ama yani. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş kardeşimiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Namıder Ati, T3'te bulunan aslan abim Ozan Denli, selam olsun. Aslan abim, kardeşlerin dışarıdan Nusret'ten selamlar. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyoruz. Senin özgürlüğün bizim umudumuzdur. Senin sözünle bitiriyorum abi. Kurda küsüp ite yoldaşlık yapanın varacağı yer çöplüktür. Ben T3C3 koğuştan Tamer Ayaydın. Aleykümselam. Kader birliği yaptım can dostlarım, arkadaşlarıma hitaben. Görkemcan Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmus Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydın ve ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. İyi bayramlar. Ben T3C3 koğuştan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Mithat Belgin, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 koğuşuna ayrıca ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar gelsin. Hepinize iyi bayramlar. Ben T2A6 koğuşuna yatan Doğanay Devrim, T4'te yatan abim Umut Devrim, Onur Devrim, Bolu F tipinde yatan kardeşim Azer Devrim, Zehiro Çağdaş, Ateş Cihan. Yanında bulunan dostum Fırat Subaşı, Mustafa Demir, Doğan Caner, Gülle, Fırat Eskin, Sökeri Keko, Dayım Devrim Atalay, Kuşadası'ndan Murti abim, T2A5'ten Kadir Namal, Tolga Acar, Tuncay, Minkara, Uğur Namat, Süleyman Geyik, Burçan Yatmaz, T2B4'te yatan kardeşim Berzan'a selam olsun. Ben Doğanay Devrim.
Şakran T2 6 koşuna yatan ben Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı T4'te yatan abilerim Umut Devrim, abim Onur Devrim, can parçam halam oğlu Cihan Ateş, can dostum Zehiro Çağdaş Ateş, eniştem Hanifi Ateş, Devrim Atalay, Baran Nadir, Okan Kıyak, Sinan ve Azat Atalay, Kadir Namal, Fırat Eskin, abim Fırat Aslan, selam olsun. Ben Doğanay Devrim, sıradaki şarkı tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Biz T2 6 koğuşuna yatan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı, başta Doğan Caner Gül'le Muhittin Orak, Fırat Eskin Sökeri, Keko Dayım olmak üzere İstanbullu Mehmet Nuri 7, Adil Erbaslı, Şükrü Köken, Can Parçam Devrim Atalay, Doğukan Kara Türker Türk, Ufuk Çakar, Ömer Teber, Muhammed Yüzbaşı, Ali Rıza Şeker Tekin, Oğulcan Doğan, Çakır Özkan, Eke Kan, Çorbacı Yıldızlı Muro, Çorbacı Yıldızlı Muro, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim.

Selamünaleyküm Murat abi, ben yeğenin Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf'um. Senin aracınla değerli abi kardeşlerim bayramını kutlamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko, Kahraman, Mustafa Güleş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Murocan Peker, değerli abilerim Can, abilerim Serdar Özcan, Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Can abim senden Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki John Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim, dostlarım bayramını kutluyorum. Değerli abim Serdar Özcan, Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım, Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şerefcan, Bornovalı, Engin Avşar, değerli abim Serdar Özcan, senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim, sağ olun kardeşlerim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ahlak ve edebiyat ormanından saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bir elinde ayna bir elinde cımbız umrunda mı senin bu dünya Ceylan. Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım nefesim ruhum bana aşkı ve sevgiyi öğreten sen benim bedenimden bir parçasın. Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, annem sen benim her şeyimsin, seninle çok işlerimiz var, bırak onlar oyunlarını oynasın, günü zamanı geldiği zaman ben onlara yapacağımı bilirim, siz oradan Ceylan'ımla bir çıkın, Allah yardımcınız olsun. Naciye anneme Müslüm Gürses'ten yağmurlu bir günde doğduğum şarkısı anama gelsin. İsmet Deveci kardeşim sana da selam olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam Berşan, çok şükür kardeşim benim. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, can yoldaşın Koray Kahramanlı, Halit Akbaba Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf Gülçin, Hasan Güneş, bu değerli insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal Aykurt, Ceyhun Öcal, bu değerli insanlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan başta olmak üzere. Abim Şeyto Serdal Aykut ve dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgür Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu Umut, Arslan Fevzican, Karadeniz, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye yukarıdan bakmadık ama kimsenin de omzumuza basmasına izin vermedik. Yolumuz zor oldu belki ama başımız hep dik kaldı. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat, bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın mübarek olsun bir tanem. Senin geldiğin gün benim bayramımdır. Seni çok seviyorum. Hiray Zardüş, kimin var ki senden başka? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan gülüşüne yandım gülüm. Her şey yalan, gerçek sensin. Gökyüzüne gönderdim dualarımın kabul olmuş halisin. Hatta sana şöyle söyleyeyim zalimin kızı. İleriye dönük hayal kurmama sebep oluyorsun. Direkt hayallerimin sahibi, yani hayalim. Seni çok seviyorum. Kardeşlerim Ceren, Bahriye, İkra, sizlere de selam olsun. Emrah'tan Öldüren Sevda şarkısı Güloma ve sizlere armağan olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan mutluluğumun sahibi Gülom, zalimin kızı. Sana o meşhur kelimemizi söylüyorum. Anladın sen. Evet, tahmin ediyorum ki yüzündeki tebessüm anladığını ifade ediyor. Şimdi sana şöyle diyeyim. Bir şekilde haber gönder, mesaj at ki bazı şeylerden bilgim olsun. Yanında bulunan İkra kardeşim radyo başına. Kardeşim dünkü mesajını duydum, teşekkür ederim. Gülom bir haber göndersin İkra kardeşim, sana zahmet. Ben Güle'ye mektupta gerekenleri yazdım. Canım kardeşim haberiniz olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Halil Karagöz, kadın kapalı John 1'de bulunan Emine, sevdiğin insanı kırarsan bir zaman sonra onu bulamazsın. O her şeyi bildiğin bir yabancı haline gelir. Çünkü kırgınlık insana değişir.

yetiştirmek zorunda bırakır. Not: her şeyin hayatta bir bedeli var. Ödenmiş ve ödenecek. Kalbe dokunan tüm şarkılar kardeşim Gökhan Ergül ve kardeşim Gülo Ergül'e armağan olsun. Sevgilerle Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevş C5 koğuşuna bulunan Emirhan Ceylan'ın ablasıyım. Aleykümselam kız kardeşim. Canım kardeşim, bu bayram aklım dualarım hep seninle. Yokluğun her gün hissediyorum. Belki ayrı yerlerdeyiz ama gönlümüz hep bir. İçini ferah tut, güçlük al, bayramın mübarek olsun. Canımın içi gözlerinden öperim. Bizlerden Emirhan'ın annesi ve babası olarak Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Canım oğlumuz Emirhan, sana sevgimizi ve selamımızı gönderiyoruz. Bayramın mübarek olsun oğlum. Gözlerinden öpüyoruz. Sayfamızı yenileyelim. Canım aşkım dünyam Serdar Koyuncu, yollar mesafelerine ne zaman inat, kalbim hep seninle atıyor canım eşim. Sabırla ve büyük bir umutla kavuşacağımız günü bekliyorum, seni çok seviyorum. Sesimin ulaştığı her yere sevgimi gönderiyorum. Allah'a emanet ol canımın içi. Aslan babam Serdar Koyuncu, aslan amcam Mehmet Koyuncu, özgürlük dediğin gökyüzü gibi kimse sahip olamaz ama herkes özler, biz de özledik ama unutmadık nasıl uçulacağını. En güzel özgür günlerde yeniden bir arada olmak dileğiyle sizi çok seven Renas Koyuncu. Canımın en kıymetlisi eşim Serdar Koyuncu, bazen kelimeler yetmiyor sana olan özlemimi anlatmaya. İçimde kocaman bir boşluk var, adı sensin. Sen olmayınca hiçbir şey tam olmuyor. Gün gelecek o kapılar açılacak, ben sana sımsıkı sarılacağım. O an için yaşıyorum, o an için güçlü duruyorum, seni çok ama çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Herkes birini sever ama herkes sevdiğini özlerken bile aynı sadakatle bekleyemez. Ben seni sadece güzel günlerde değil, en zor anlarımda da aynı yürekle sevdim Pınar'ım. Bir gün kavuştuğumuzda bütün bu hasret sadece geride kalan bir hikaye olacak. Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan, Kadın Kapalı'da bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Sen benim en güzel duam, en güzel tesadüfüm oldun Pınar'ım. İnsan sevdiğinin yüzünü görmeden de mutlu olabiliyormuş. Yeter ki kalbinde sevgin eksilmesin. Senin gülüşünü düşünmek bile içimi yumuşatıyor. Ben seni sadece özlemiyorum, her geçen gün biraz daha fazla seviyorum. Murat abi selamünaleyküm, ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın Kapalı'da yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladın. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayırmadı. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Murat abi, ben TK16'dan Kadir Tosun. Kadın Kapalı'da yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vur. Gözden uzak, gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin sevdiğim elbet bir gün. Güzel kalpli sevdiğim kadın, seni çok seviyorum huzurum. Bunca zaman sönmemiş zaafım, Şubat değilse Mart, Çarşamba değilse Perşembe ama elbet bir gün güneş bize de doğacak canım eşim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tüm mahkumlara şimdiden iyi bayramlar. Rabbim bir dahaki bayrama herkesi sevdiklerine kavuştursun inşallah. Nerede kim varsa bekleyen, beklenen herkes sevdiğine kavuşsun. Yuvalarına dönsün bir an önce inşallah. Bayram gelmiş neyimize? Bizim bayramımız sevdiğimize, beklediğimize kavuşunca olacak. Şakran tekide atan canım kanım bir tanecik eşim Sezer Sayma Müslüm Gürses'ten dinleyin. Geceler şarkısı armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Beklediğimiz sensin bir tanem. İnşallah bir dahaki bayram beraber karşılamış oluruz. Allah'a emanet ol canımın içi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran'da yatan başlı abi. Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Murat Zengin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akbulut, Burhan Kaya, Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan, Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Ayrı geçen son bayram olur. Sizler Edip Akbayram'dan aldırma gönül şarkısı armağan olsun. Rabbime emanet olun. Ben T1A19 koğuştan Yusuf Aksakal, başta Özgür Güney olmak üzere amcamız Serdar Özcan, Dilovan Vural, Mete Dökmen, Yusuf Çambiler, Serhat Karataş, Saftar Acar, Sinan Gerçekler, Burak Çakmak, Ali Küçük, Mehmet Sayar, Kadircan Yiğin, Rıfat İnce, Cengiz Anlıçan, Caner Çelik, Ergün Ateş ve son olarak Uğur Bingöl, Mete Dökmen'in derdesi Uğur Tezcan, Fatih Boran'a bin selam olsun. Hayallerimizin suya düşeceğini bilseydim onlara yüzmeyi öğretirdim. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Yusuf. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki

Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sen bir şiirsin, ben sana muhtaç bir şair. Sen yağmursun, ben yeşermeyen hasret toprak. Sen bir dünyasın, ben varlığımı hissettirmeye çalışan bir bensin. Ben sen, sen aşk, ben gerçek. Sen belki bir türküsün, ben söyleyenim. Sen belki bir aşksın, ben yaşayanım. Sen belki her şeysin, ben sensiz hiçbir. Sen belki mavisin, ben de senin. Murat abi ben...

sevdiğim sen. Düşlerimin odak noktası. Yanında olmasan da ruhumun hep bir köşesinde sonsuz aşkımsın. Seni seven doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Seni can diye sevdim. Sevdam gönlüme gül, ömrüme ömür diye sevdim. Dilimde laf diye, yüreğimde var diye sevdim. Sen benim kalbim, sükutum, suskunluğum, sol yanımsın. Ben seni pazara kadar değil, mezara kadar sevdim Sevdam. Sen benim yoluma ömrümü verdiğim, uğruna canımı verdiğim, ben seni beklentisiz sevdim, sonum olma. Hey yar, sonsuzum ol, ben seni sonsuzum ol diye sevdim. Kalbim seni seçti güzelim. Saygılar doktor. Murat abi ben Sezen Çalıkuşu, can eşim Batuhan Çalıkuşu. Dün senin de sesini duymak bana çok iyi geldi, çok özlemişim. Seni seviyorum. Abi bizim için Şenol Evgi, Güzo Can'dan sen bana ev değil memleket oldun şarkısı armağan olsun. İyi bayramlar Murat abim. Ben Beybir Koç'tan Sezen Çalıkuşu. Sağlık kardeşim. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Dostlarım Ceren Korkmaz, Eylem Erçin, Helin Aydın, Ceylan Taşkıran, Asena Güler, Gamze Çakal, Burçin Sevuk, Seda Altaş, Sakiye Şahin, Alya Ecen, Aymaz Gülşakır, Nazar Sade. Bizim için sıradaki en güzel şarkı dostlarıma gelsin. Ayrıca Kübra İbni ablamın bayramını kutlar. Ve son bahar şarkısını ona armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Murat abim Şakran T4A15 koğuşuna yatan ruhumun yarası kocam. Bayram geldi ama eksik olan bir şey var. Mesele sen kocam. Sevgilim senden çok uzak ve içinde koca bir boşlukla geçiyor. Hiç kimse tahammülüm yok ama sana sadece kocama ihtiyacım var. Seni Rabbime emanet ediyorum. Hasretle özlemle bekleyen karın. Murat abim Şakran T4A15'te yatan eşim. Sensiz geçen her gün içimde biraz daha özlem biriktiriyor. Yokluğun zor ama sevgimiz bana güç verir. Bil ki ne olursa olsun seni bekleyen, sana dua eden ve seni çok seven bir eşim var. Bir gün bu hasret bitecek. Yine aynı sofrada gülümseyeceğiz. O güne kadar kalbim hep senin yanında olacak. Kurban olurum ben sana Şakir'im. Kardeşim belki Paksu'ya sorayım demiş ya, bu daha gelmemiş mesajları. Ben teki C4'ten Batuhan Pehlivan. Burada kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Motor, Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Efecan, Demirci Hasan, Demirci Serdar Ataş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Berk Korkut, Mertcan Erşoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musab Yurdakul. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar, cahil doğruyu inkar edecek kadar nankör yapmasın. Sinan Kartal kafama takmayı bıraktım artık şarkısı armağan olsun. Ben teki C4'ten Berk Korkut. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ramazan Çıtır, Garap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ateş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musab Yurdakul. Bu canlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Uğraşarak düzeltemediklerinden vazgeçerek kurtulursun. Fikret Delikanlı'dan vazgeçtim şarkısı armağan olsun. Cümleten selamun aleyküm, ben Ramazan Artan, aleyküm selam kardeşim. Şakran T4A13 koğuşuna yatmakta olan canım abim Ercan Artan, Halis Artan, Umut Tür, Cihan Zeren, Serdar Yıldız, Çetin Güzel, Süleyman Budak, Hasan Saltan, Mehmet Saltan, Ömer Aktaş, Salih Kasım, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ayrıca Uygar Donay'dan hasret şarkısı sizlere armağan olsun. Erco Baba az kaldı, şafak atarsa 18, senin deyiminle tek ayak üstüne yatarsın Allah'ın izniyle. Halis abime sevgiler, saygılar, sizi seven kardeşiniz Ramazan Artan. Murat abi Şakran T3-12'de bulunan aslanım, tek sevdiğim Balçovalı Fatih'e, her şeyden herkesten vazgeçebilirim ama şu gönlümde senin yerini zerre oynayamaz, kurban oldum. Sana sarılsam geçecek sanki bütün dertlerim, ben umudumu hiç yitirmedim. Bu şehir bizi evli görecek, kucağımda gözleri sana benzeyen kızımız yanında, sen inşallah. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol sevdiğim Yıldız Silva, aklım hep sende, sana gelsin paşam. Şakran T3A12'de bulunan gülüşüyle içimi serinleten sevgilim Balçovalı Fatih'e, isterdim ki benim sevgim seni tüm dertlerinden arındırsın, sana bir yatak bir ev olsun, sen yeter ki hep gül, ben sana can olurum, yoldaş olurum, sığınacak liman olurum, sen üzülme yeter ki ben senin hayatının rengi olurum, seni çok seviyorum hayat arkadaşım, önce Allah sonra kendine emanetsin bir tanem. Yiğit Mahsuni'den nasıl güleyim, bize gelsin nefesim. Hemen Ozan kardeşim ve Ferdi kardeşimin de ses kayıtlarından birini dinleteyim. Ondan sonra kaldığımız yerden hemen Serdar kardeşim mesajını okuduktan sonra. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde, her geçen gün biraz daha sabır. Sizi seven, sen Baran Koyuncu.

0: Üçüncü kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bu selamım aynı toprağın hamuruyla yoğrulduğumuz, gölgesi üstümüzde eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu'ya. Ağaç dalıyla insan kardeşiyle gürler. Sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel. Selam olsun o koca yüreklere. Hasretle, muhabbet ile sizi seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Hemen Ferdi kardeşimizin bir kısım sesini dinletelim. Sonra Ozan kardeşimizin de bir kısım. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Hemen şu monitörümüzü ayarlayalım. Şunu da açalım.
1: Ali Aşak'tan T1'de yatan canım kanım Ferdi Demirbaş'ın doğum günü. Teyzeciğim, Rabbim sana önce sağlık, sonra özgürlüğünü nasip etsin. Dilerim Rabbim'den en kısa zamanda aramızda olman dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun teyzen Songül Demirbaş.
2: Ben Çınar Demirbaş, T1'de yatan aslan abim Ferdi Demirbaş. Doğum günü kutlu olsun, seviyorsun.
3: Çakran Birnoğlu, yatmakta olan aslan abim Ferdi Demirbaş. Seni çok seviyorum abi. İyi ki doğdun. Birlikte daha güzel yıllar geçirmemiz dileğiyle kız kardeşin Seda Demirbaş.
4: Ali Ağa cezaevinde yatmış olduğum, değerli, canında çok sevdiğim oğlum Ferdi Demirbaş. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Baban seni çok seviyor ve çok özledi. İnşallah bir dahaki sefere çatı altından, kendi yuvandan beraber doğum günü kutlarız evladım. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum oğlum. Baban çok seni özledi. Baban Sayın Demirbaş.
3: Kur'an Birnoğlu'da yatmakta olan aslan abim Ferdi Demirbaş. Hayat bazen zor sınavlar çıkarır ama sen her zaman güçlü durmayı bilen birisin. Bugün doğum günün. Dilerim ki önündeki günler sana umut, sabır ve güzel başlangıçlar getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Kız kardeşin Sıla Demirbaş.
5: Şakran Birnoğlu'da yatmakta olan yeğenim Ferdi Demirbaş, doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı senelere teyzem, seni çok seven teyzem Dilek Şimşek.
0: Ferdi, şimdilik bu kadar. Hemen Ozan kardeşimin de ses kayıtlarını ayarlayayım. Sonra bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Evet, Ozan kardeşimin de hemen şöyle bir ayarlayalım.
6: Başla, başla.
0: Başla, başla. O en sondaki, dur bunu dinleyelim.
6: Başla.
0: Başla.
6: Bence ne çeşmeden ve ne çelik can dostum olan Ozan Yazar. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailenle geçirme dileğiyle. Allah'a emanet ol kardeşim. Başla.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A7'den Fatih Bozkurt. Aynı kurumda bulunan abim Ozan Yazar'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki doğum gününü sevdiklerine geçirmesine diliyorum. Seni seven kardeşim Kale'den Fatih Bozkurt.
6: Başla.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A7'den Emrah Bay Sanayi kurumda olan Ozan Yazar abimin doğum günü. Abi doğum günü en içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailemle sevdiklerini geçirmeyi en içten dileklerimden diliyorum. Doğum günü kutlu olsun. Ben Emrah Baysan.
8: Selam Murat abi. Ben T1 A7'den Ramazan Erten. Aynı kurumda bulunan abim Ozan Yazar'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki doğum gününü ailem ve sevdiklerimle geçirmeni diliyorum. Ben Buca'dan Ramazan Erten.
6: Tamam.
9: Tamamdır abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A7'den Yılmaz. Aynı kurumda bulunan abim Ozan Yazar'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki doğum gününü ailem ve sevdiklerine geçirmeni dilerim. Karşıya kalan Yılmaz.
0: Ozan, hıllas. Yani bu kadar. Bana ulaşan şimdilik bu kadar. Belki diğer tarafta WhatsApp'ta da vardır ama şimdilik bu kadar. Bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra bir çay molası kardeşlerim kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Hemen akabinde kaldığım yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun, Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi ben T4 A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan.

Erdoğan Tatü, İsmet Dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan Bornavalıcı ve Burak Ay. Çevirde yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaztaş Kader birli yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesimba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurt dayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak, insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avyunca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref, sonra hayat, yamanlardan boştu. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 Koç'un olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Roman Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın namı der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derlere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Kadir Yangın namı der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.

0: Öncelikle selamünaleyküm. Ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeş. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Çantaş Demir, Şahin Kayguruz, Şehmus Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 koşuna atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliye çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliye'den Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şehmus Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 koğuşundaki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. TK5 koğuşundaki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Menemen C5 koğuşundan Hişman Alabay, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulundum kardeşlerim Muhammed Cihat, Polat, Devran Gür ve Taner, Koç Keser, Uğurcan, Cengiz, Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Aleyküm selam abim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 Koç'tan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk Ekin, Kemal Uluş, Serkan Uluş, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Can'dan Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Herdem, Ece Erdem'den Tutuşur dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuştan Devran Gür. Aleykümselam Devran kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şahlar ve tüm canlara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluş ve farklı kurum ve koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay, tüm bu canlara selam eder. Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Çimen Tepeli, Reber, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Ulaç, Kemal Uluç, tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı, tüm bu canlara selamlarım. Bakir Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleykümselam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı.

Koğuş'undan T2 C10'dan Bornovalı Volkan Ural, aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler, akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçak Hoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçak Hoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki, sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalıları Koğuş'tan Baran Özçağlayan, aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler, akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçak Hoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime, Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracınla abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki, gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlara Bizi Kırmaz şarkısı

Baş ucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

0: Kaldığımız yerden devam. Bir kez daha hatırlatayım kardeşlerime. Allah nasip ederse yarın sadece birkaç saat geleceğim. Akşam 7.30 gibi. Sadece bayram mesajlarınızı paylaşacağım. Kıymetli kardeşlerim. Tahmin ediyorum saat 7.30'da burada olacağım Allah nasip ederse. Sadece bayram mesajlarınızı paylaşacağım. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü kardeşiniz burada olmayacak, program olmayacak. Pazartesi Allah nasip ederse kaldığım yerden devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime. Evet, T1'de yatan İsa Yıldızhan, Aslan Kocam her dakika aklımdasın, oğullarınla beraber dört gözle seni bekliyoruz. Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Senin şarkısı armağanımsın. Murat abi yayınlar, ben Yersu Gökçe Tosun, canım eşim Kadir Tosun, sevgilim, canımın ta içinden gelen öyle bir aşk var ki sevgilim, onunla yanıyorum aşkından, gözlerim kör, kulaklarım sağır, seni ne çok seviyor bu yüreğim, bir bilsen. Bütün bu kalabalığın içinde sesini duysam, bir kere sana sarılsam öyle iyi gelecek ki, yeniden doğacağım ama biliyorum bu aşk böyle kalmayacak. Biz onu nerede olursak olalım yaşatacağım. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim. İyi ki varsın. Murat abim, ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun, iki gözüm bir tanecik dostum. Her gün Allah'ım seni bana bir kapı açarsan bacıma da aç, çünkü onsuz sevincim eksik kalır. O da bunu çok hak ediyor diye dua ediyorum. Bir gün bu dualarım kabul olacak ve ben sana sımsıkı sarılacağım güzel dostum. Abi dostuma hasret şarkısı armağan olsun. Gökçem, mesajı duyduktan sonra telefona gir. Babaanneni ara. Bayram görüşü perşembe günü mü olacak, onu da babaannene iletirsin kanka. Murat abi yayınlar. C11'den Zeynep Usturan. Zeynep'im, sensiz evimizin neşesi mutluluğu yok. Hepimizin boynu bükük. Biz bayram gelmedi. Bayramımız sen çıkınca evimize gelecek. Gelince gelecek. Az kaldı ya sabır ablacığım. Seni çok seviyoruz. Tüm koğuş arkadaşların ablalarına, kardeşlerine iyi bayramlar dilerim. Allah hepsinin gönlüne göre versin. Sevdiklerine tez vakitte kavuşmaları dileğiyle ablan Gülşah. Murat abi yayınlar, ben Zeynep Usturan, eşi Mustafa Turan'a sesleniyorum. Hayatım, beraber güzel bayramlar görelim, güzel günler hayal edelim. Allah büyük, arkamızdan dönen işlerin hesabını kapatma zamanı bize de gelecek. İyi ol, sabret, dua et. Zeynep Usturan, sağ olun kardeşlerim. Murat abi, ben Buca'dan Alper Üzülmez. Öncelikle sevgiye muhtaç insanların zorla yutuldu. Bu kadar. Murat abi, ben Buca'dan Alper Üzülmez. T3 koğuşunda bulunan Görkem, Kalemkuş, Ömer, Küçükçü dostlarım, sonra da tüm kader mahkum kardeşlerimi bayramını kutluyorum. Murat abi, ben Alper Üzülmez. T3 A8 diyarında bulunan Bucalı kardeşim Aslan Kirvem Atamer Çelim, bayramını ne kadar iyi olursa o kadar iyi bayramlar diliyorum. Sabır bizi tekrar bir araya getirecek. Hemen iki tane ses kaydı var. Onu dinleyelim bakalım kimin. Şöyle bakalım kimin bu ses kayıtları, bir bakalım. Şöyle açalım. Niye böyle çıkıyor bu? Muhammed Sayın diye duydum ama. Bakalım şöyle hemen monitöre gönderelim bunları. Oradan paylaşalım. Evet, buradan paylaşalım hemen kardeşlerimizin ses kayıtlarını. Bir daha geri dönüşümüz olmasın.
1: Evet, ben Birinoğlu C17'den Muhammed Sayın. Canım kardeşim Selman Çağrı Tekin'in bugün yaş

0: haberin olsun. Neyin özlemini çekiyorsan Doğan Güle sen onu getirsin. Güzel yarınlar beraberinde gelsin. Murat abi sana da hayırlı yayınlar.
1: Sağ ol kardeşim.
2: Ama ben Tevbir Cevenet'ten Deniz Uyman. Bugün değerli kardeşim Selman Çağrı'dakinin doğum günü. Kardeşim yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve özgürlük getirsin. Umarım bir sonraki yaş gününü sevdiklerin ve ailenle geçirirsin. Özgür sofralarda buluşmak değil. İyi ki varsın, iyi ki doğdun kardeşim benim. Ayrıca kadın kapalıda olan sevgilim Ali ve Canlı'ya ve dostum Hüseyin'e buradan selamlarımı iletirim.
3: Evet.
4: Ben Bastıva'dan Alican Dikipçioğlu. Değerli dostum Selmi Çağrı Tekin'in doğum günü. Doğum günü en içten dileklerini kutlar. Ayrıca bir sonraki doğum gününü değerli abim Muhammed Sayın ile Balçova'da teletrikte, partilerde, konuk eşliğinde biz bize can canı kutlama dileğiyle değerli dostum.
1: Evet, bu kadar. Ben T1 Jonya'dan Can Polat Dikici kardeşim olan Selman Çağrıtekin doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Ailene ve sevdiklerine kavuşmanı temenni ediyorum. Bu ara Murat abi bayramın kutlu olsun. Ben Can Polat Dikici, sağ ol Can Polat, sizlerin de kardeşim benim. Ben T1 Jonya'dan Özgür Başkan Selman Çağrıtekin kardeşimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. En yakın zamanda ailen başta olmak üzere sevdiklerine kavuşmanı temenni ediyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun. Ben Karşıyakalı Şemikler'den Ahmet Kabak, T1C17 koğuşuna bulunan kardeşim Selman Çağrıtekin. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Rabbim bir dahaki ve gelecekteki bütün doğum günlerini hür ve özgür olarak kutlamayı nasip etsin inşallah. Burada da ses kayıtları var, hemen onlara da bakalım. Şunu bakalım, bir daha geri

0: Evet, onları da buradan hemen dinletelim. Ne sıkıntılı iş bunlar be kardeşlerim. Vallahi billahi. Hep bir taraftan mahcup oluyoruz, bir taraftan zaman harcıyoruz, bir taraftan sıkıntı, stres, problem. Bu kardeşimizin kimi?
1: Sağ olsun. Aynı ortamı paylaştığım değerli dostum Ferdi Demirbaş'ın bugün doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle olman dileğimle. Geceye süzümdür, bu kadar oynamayın. Ucunda Oscar yok, sevgilerimle Saffet İlhan Özcan.
2: Ben Batuhan Çalıkçı, kıymetli dostum Ferdi Demirbaş. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yaşın sana huzur, mutluluk ve sağlık getirsin. Bir dahaki doğum gününü ailem ve de sevdiklerimle geçirmen dileğiyle, sevgilerimle. Ayrıca kadın kapalı bebek koğuşunda bulunan canım eşim Sezen Çalıkçı. Sezen'im seni çok seviyorum. Şimdiden bayramını enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki bayramı el ele geçirmemiz dileğiyle. Seni çok seviyorum. Sevgilerimle Batuhan Çalıkçı.
0: Benti 5C41 koğuştan karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Naim Uludağ, Ömer Ürün, Mahsun Oz, Burkan Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Can Neko, Hüseyin Teker dayı ismini sayamadım. Abi dostlarıma selam olsun. Yazılanı yaşa, yakışanı yaparız elbet bir gün. Ali Açık'tan ben karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Teker dayı ismini sayamadım, abi dostlarıma selamlar olsun. Murat abim Şakran Açık, cezaevindeki tüm dostlarıma, abilerime ve kapalıdaki tüm dostlara, abilere izinli gününden selam ediyorum. Karşı yakalı Nurullah Yılmaz, Özgürlük Çiçeğimsin, tüm abi dostlara gelsin 35.5. Murat abim selamun aleyküm, aleyküm selam Nurullah kardeşim. Şakran Açık, cezaevindeki tüm dostlarıma, abilerime ve kapalıdaki tüm dostlara, abilere izinli günlerden selam ediyorum. Karşıya kalan Nurullah Yılmaz, Özgürlük Çiçeğimsin, tüm abi dostlara gelsin 35.5, tüm mahkumların kurban bayramını kutluyorum. Bir tane daha ses kaydı var, İnşallah açılır. Hemen bakalım.
3: Hayırlı akşamlar Murat abi.

0: Ali Şakran da B7 B18 koğuşunda yatmakta olan Erdi Bilgiç kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Yeğenlerine sana mesajları var.
1: Erdem'ci seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İnşallah yeni doğum gününde yanımızda olursun. Amin. Erdem'ci ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İnşallah yanımızda olursun. Mutlu oluruz.
2: Aslan babam iyi ki doğdun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. İnşallah seni çok seviyorum.
3: İnşallah seni çok seviyorum da kaldı. Bir tane daha var, onu da dinletelim hemen. Muhammed Aydın kardeşimizin hemen bir daha başa alalım. Muhammed onu birazdan dinleteyim ya kardeşim benim. Şu kastı ekran monitör. Birazdan dinleteyim kardeşim benim. Murat abi ben T1 B15'ten İbrahim Erişen. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Benim için kıymetli olan Ercan Bali, Ahmet Dündar, Baran Can Özü, Çaki, Başkan Serdar Güngör, Cihan Gurur, Öner Örgi, Mesut Yiğin, Oğuzcan Kalkan, Demir Özün, Soner Kaya, Günarcan Eridir, Kadir Çekiç, Kemal Acar, Ferhat Turgay, Kobile Bozbey, Osman Temel, Ozan Yazar, Çaki, Fatih Uzanlara selam olsun. Bu canlar için Mahsun Kırmızı Gül'den Bel Alım şarkısını çalarsan sevinirim. Seni seven sayan İbrahim Erişen kardeşim benim. Niye açılmadı bu? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3 D3 koğuşundan Yılmaz Uzun. Burada bütün kader mahkumlarının bayramı mübarek olsun. İyi akşamlar. Ben T3 D3 koğuşundan Yılmaz Uzun. T1'de yatmakta olan Cemil Uzun, Necati Uzun, Eyüp Uzun. T4'ten Görkem Taşkın, İsmail Ediş, Şeyh Mustaş, Cem Gürel. T2'den Vahap Aksoy, Sait Aras. Menemen'de yatmakta olan Emircan Uzun, Ramazan Yaman. Ümit Yarış T3 D3 koğuşundaki bütün kardeşlerime buradan selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Ben Berat Afşar, Aslan amcam, Engin Afşar, kıymetli abilerim, Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut Afşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko, Nurullah Tar, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Afşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Afşar, senin ismin yeter Aslan amcam, elbet bir gün. Ben Azat Afşar, canım babam Engin Afşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Afşar, Özcan Afşar, Efe Afşar, Efe Afşar, Kobra Hasan Afşar, Fırat Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Eken, Celomen Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Türk, Adem Saburdiye selam olsun. Engin Afşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bu can feda olsun elbet bir gün. T2 C5 Serkan Yavuz Kral abilerim Engin Afşar Vahap Aksoy Ali Gürbüz dostlar Özcan Afşar Yavuz Ferdi Bal Rojin Yılmaz Devran Yüksek Emirhan Temel Berkay Malak Apo Altun Kubilay Çağlar Mustafa Yiğit Melihcan Bünyamin Durmaz Mertcan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil inançlar için can verilir. T3B9 koğuşuna yatan nişanlı Fevzican Karadeniz'e mesajım. Fevzican'ım, paşam, nefesim yettiği sürece bil ki kalbim hep senin yanında. Gücüm de sabrım da sensin. Dualarım, sevgim ve özlemim hep seninle. Bu hasretle bu sınavda elbet geçecek. Biz birbirimize kavuşmayı yarım bırakmayız. Biz hepimiz çok iyiyiz. Merak etme kendine. Çok dikkat et seni canından. Çok seviyorum paşam. Ben Üçnoğlu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Fevzican kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt yani namı der Şeyto, abi Balıkçı Özgün, derdi dostum Berşan Polat, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Emircan Altu, Umut Arslan, Uğur Koçacık, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Senior Şahin, DJ Koray Özmen, Bixi, Özgan Özkan Ahmet Acar, bu derde abilerim ve dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. Hayırlı akşamlar, nasılsın? İyisindir inşallah. Murat abi çok şükür Sedat, hep beraber yol alalım. Aleyküm selam kardeşim. Murat abi T2'de olan abim Gökhan Aydın radyo başına. Abi sıkma canını, umudu da veren Allah, umut ettiren de o vakit ümitsizlik yok. Allah varsa çare tükenmez. Seni seven sayan kardeşin Kaleli Sedat Aydın. İlk önce Allah, sonra

0: Yani bakıp da gördüğün aslana emanetsin. Kale Murat, ben Kaleli Sedat Aydın, T1C 13'te başta koğuşun adaletini sağlayan dostum Mertcan Büker, Şahin Sarı, Yamanlardan Aliş, farklı koğuşlarda bulunan Mehmet Salman yani Uç, amcamın oğlu Tweet yani Muhammed Aydın ve Selli Baran Kale Murat. Bir sözümle bitirmek istiyorum. Umudu veren Allah, umut ettiren de. O vakit ümitsizlik yok. Allah varsa çare tükenmez. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Şakran, Tevhid'de yatan aslan abim Serdal Aykurt, İmparator abim. Nasılsın inşallah, iyisindir abicim. Bu bayram benim bayramım değil. Senin özgürlüğe kavuştuğun gün benim bayramım olacak. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. En güzel şarkılar sana armağan ediyorum. Kral abim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Seyran. Aleykümselam kardeşim. Şakran T1 17 yatmakta olan koğuşun selvi boylu yakışıklısına Çekdar Bakır'a selam olsun. Çekdar, aslında hepimiz insanların gerçek yüzlerini biliyoruz. Bazen gerçeklerden kaçmak istiyoruz. Yakıştıramadığımız değil, inanıyor gibi görünüyor ama inanmıyoruz. Güveniyor gibi görünüyor, güvenmiyoruz. Sadece herkesin yüzündeki maskeyi kendi çıkarsın istiyoruz. O maskeyi kendimiz çıkarıp ellerimiz kirlensin istemiyoruz. Çünkü Murat abi, Çekdar için İbrahim Tatlıses'ten Başı Belanım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Murat abi, ben T1 17 koğuşundan Apo Kandemir, koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim, Çekdar Bakır, Ferhat Kurt, Mami, Subaşı Mami, Kurt Sadık, Yoldaş, Murat Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko, Fırat Öztaş, Talan ve Ağdayı Taşkın, Elev Toza. Ben T1A17 koğuşundan Apo Kandemir, farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem, Birlik İvo Akbaş, Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim Erişen, Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Apo Kandemir ve Çekdar Bakır'ın Ekrem, Birlik İvo Erişen, Serok Önen'e çokça selamları var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir, aleykümselam Batuhan kardeşim. Burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Ümit Can, Çoban Azat, Kızılkaya, Mehmet, Muhammed Taşdemir, Ayhan Eres, Baran Aslan. Bu derlere selamlarım. Bakidir özgürlük sofrasına buluşmak dileğiyle gece bir söz. Hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Ya Mırın ya Azadi, Batuhan Üçdemir, aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen, aleykümselam Celal kardeşim. Benim için derdi ve kıymetler başta olmak üzere abi dostlarım yüce abim Yavuz Çelik, Cüce diyelim. Cüce Yavuz abim Yavuz Çelik, Can dayım İshak Azar, Sidar Erol, Erhan Teker, Engin Afşar, dostum Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Ünal Barışan, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Sabri Kulaksız, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak Namıder, Pala dayı İbrahim Taşıyan, kardeşim Baran Yıldız, akabinde kadın kapalıda olan dostum Sedef Uçar'a selam eder. Kurban bayramlarını kutlar, bir sonraki bayramları aile ve sevenleriyle geçirmeleri dileğiyle özgür yarınlarda görüşmek üzere. Ben Celomen. Murat abi, ben T1-14'ten Celal Eken yani Celomen. Benim için derdi ve kıymetliler başta olmak üzere abi ve dostlarım Cüce abim Yavuz Çelik, Can dayım İshak Azar, Sidar Erol, Erhan Teker, Engin Avşar, dostum Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Ünal Barışan, Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Sabri Kulaksız, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneşak, Namıder, Palada, İbrahim Taşıyan, kardeşim Baran Yıldız, akabinde kadın kapalıda olan dostum Sedef Uçar'a bin selam eder. Kurban bayramlarını kutlar, bir sonraki bayramları aile ve sevenleriyle geçirmeleri dileğiyle özgür yarınlarda görüşmek üzere. Ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi, senin de bayramın kutlarım. Akabinde benim için kıymetli bir o kadar derdi dostum İstanbullu Ogün Özdemir'e mazluma yapılan en büyük ihanet yapılanları görmezden gelmektir. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T1A14'ten Celomen, dünü görmezden gelenler yarınlar için çiçek açamazlar. Dostum İstanbullu Ogün Özdemir'e Uygar Doğanay'dan yaktığım gemileri armağan olsun. Ben Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken yani Celomen, Yusuf zindan değil, zindan Yusuf gördü dostum İstanbul'da o gün Özdemir. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Ben T1-14'ten Celomen. Ben Celal Eken yani Celomen, T1-14 koğuşu dostum İstanbul'da o gün Özdemir radyo başına. Sessiz günler geçiriyoruz, ses getirecek yarınlar için. Ben T1-14'ten Celomen. Celomen kardeşim sağ ol, sizlerin de bayram mübarek olsun. T2-A7 Can Özdemir radyo başına. 28 gün kaldı dünyam. Takvimden eksilen her gün sana bir adım daha yaklaşmak demek ve ben önce kilometreye rağmen sana ait hissediyorum kendimi. İnsan en çok huzur bulduğu kişiyi özlüyormuş. Sen yanımda değilken bile kalbimin en güzel yerinde yaşıyorsun. Bana buradayım deyişini bile özlüyorum. Benim evim senin kolların. 28 gün sonra gözlerine bakacağım. Anı düşünüp duruyorum. O an geldiğinde bütün bekleyişler, açılar, acılar bitecek. Kalbim, seni çok seviyorum. Şakrantiye ki de yatan canımın diğer yarası Ertuğrul. Gürgür bir adı yok ama senin her şeyin tadı çok. O yüzden sen bana bir şey değil, her şeysin, seni çok seviyorum. Şakrantiye ki de yatan her şeyim Ertuğrul. Gürgür aşkım evdeyiz, çıkmadık. Merak etme, çıkmayacağız. Öptüm sol yanından. Ben Pınar Cuhalı, şu an aynı masada oturdum dostlarım. Seren Delikanlı, Derya Koç, Ece, bizlere Ahmet Kaya'dan bir şarkı gelsin. Teviş'teki Şeytan Serdal, kendine çok iyi bak. Şimdiden bayramın kutlu olsun. Murat abi selam. Savaş Aktaş sevgilim, bizi merak etmeyiz. Çocuk annemde yoğun geçiyor. Sabaha kadar dükkanda kalırım. Aklım bende kalmasın. Tek dileğim sadece ona, onca kalabalığın içinde sessizliği, sensizliği çekiyorum. Yarın bayram, çok isterdim senin yanımızda olmanı, senin elini öpmeye, sana doya doya sarılmayı ve benim bayramım senin oradan çıkıp geleceğin gündür savaşım. Dört nolda babam Ahmet Aktaş, ellerinden öpüyorum babacığım. Rabbim acını bize göstermesin. Savaş Aktaş, sesine mevsimler iyisin, gözlerine baharlar ağlasın, ayağına taş, yanağına yaş değmesin. Sen benim en güzel türkümsün, kimsenin dili dönmediği herkese selam, sana hasret yolluyorum, seni çok seviyorum kocam Savaş Aktaş. Şakran Teviş'te yatan çocukluğum aslan baba, çocuklarımın aslan babası yıkılmaz dam Sergen Gürgür bir tane. Bugün bir yere çıkmadık, evdeyiz, Asya bizde, inşallah en kısa zamanda evimizde olursun, tek doğan bu. Seni seviyorum, kendine iyi bak, öpüldün hisset. Şakran Teviş'te aslan kocam Sergen Gürgür, biz evdeyiz, bizi merak etme, çocuklarımız iyi, kendine iyi bak. Bugün değil ama elbet bir gün evimizde olacaksın, sadece sabır, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Ferdi kardeşim, hemen senin de ses kayıtlarını dinleteyim. Önce şu yarım açılmayan ses kaydı vardı. Hemen ona bakalım, açılacak mı? Açılmadı. Evet. Hemen şu işi bir çözelim önce. Evet.
1: Selam aleyküm Murat abi. Ben Aleyküm selam Muhammed.
0: Dinletmiş olduk. Var mıydı yarım kalan ses kaydı? Bu kim? Bir dakika, bunu da dinletelim. Dinlettik. Şimdi Ferdi kardeşimin hemen ses kayıtlarını dinleteyim bir miktarını. Şöyle bir açalım hemen.
2: Şakran bir nolda yatan yakışıklı abim Ferdi Demirbaş, doğum günün kutlu olsun. Aslan abim, seni çok seviyorum. Gözün arkada kalmasın, emanetin bana emanet. Gözüm gibi bakıyorum, seni çok seven kız kardeşim Yeşim Alaz.
3: Şakran bir nolda yatmakta olan abim Ferdi Demirbaş, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seven kuzenin Buylem Şimşek.
4: Ben Çağrı Yardımcı, bir nolda yatmakta olan Ferdi Demirbaş abim. Doğum günün kutlu olsun abicim benim. Sevdiklerinden nice yıllara abim, seviyorum seni.
5: Ben Kemal Paşa'dan Erhan Demirbaş. Aslan abim Ferdi Demirbaş. Kalan yıllarının sevdiklerinin yanında geçirmen dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni tez zamanda ailene kavuştursun inşallah.
6: Şakran bir nolda yatan canımdan çok sevdiğim Ferdi Demirbaş abim. Doğum günün kutlu olsun abi. Allah yokluğunu göstermesin. Ellerinden öperim. Elbet bir gün abi. Varlığın daim olsun. Seni seven kardeşim Enes Arıç.
4: Selamünaleyküm. Binoğlu yatmakta olan Aslan abim Ferdi Demirbaş. Yani namı değer Tilki Ferro. Varlığın daim olsun abim. Doğum günün kutlu olsun. Özlenen ve beklenensin. Seni seven kardeşin Ramazan Yılmaz. Allah'a emanet abim.
7: Ferdi amca doğum günün kutlu olsun. Ferdi amca doğum günün kutlu olsun.
0: Ferdi şimdilik bu kadar. Şimdilik. Şimdi bir şarkı, bir şarkıdan sonra son kayıt mesajlarımız takriben bir 15 dakika toplamda. Hemen sonrasında WhatsApp'ı toparlayacağım. Sonrasında SMS mesajlarında kaldığım yerden devam edecek Murat kardeşiniz. Bilginiz olsun, bir 15 dakika sonrası.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle Koğuş'umuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde Koğuş'umuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altun'da, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çak sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimentepe'de Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepeli Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepeli Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten özgürlük çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır yani Fırat Tinaz.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben Take You John koğuşun, Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı, aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, işin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyümüş Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar koğuşundan Yunus Akça Koca, aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herden'den Gule Dersim şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar koğuşundan Muhammed Yıldırım, aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar koğuşundan Umutcan Akbaba, aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'ın Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar koğuşundan Mehmet Topçu, aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta, aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kena, Beytullah, Volkan Bineker, Selahattin Kemençe, bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Ali Endek, aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel.

0: Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe, yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora, Çoban Emin, Aslan Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özel, Enes Aydındır, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koçyiğit, Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan, yani EFO, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora, Çoban Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim, sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe, yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora, Çoban Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın, Doğan'a, İslam Yaşam, Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar, Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar, sağ olasın Necom.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamlar Yükü Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuş'tan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Alican, Coşkun Aliço ve Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC 10 Bornovalılar Koğuş'tan Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuş'umda kader birliği yaptı Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime teyke A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3 A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4 A11 koğuşundan Bornovalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun Aliço ve Volkan Ural Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım Sütçü, akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Musa Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkı.

abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Elef Toz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba Şahçıyan Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli. Bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat. Bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki ya Mırın ya Azadi.

kaldığımız yerden son mesajları, WhatsApp mesajlarımızı toparlayacağız. Sonrasında SMS'te kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim. Murat abi, ben Dilara. Şakran T1A2 koşuna yatmakta olan eşim Mehmet Demirkıran radyo başına. Birlikte nice bayramlara kavuşmak dileğiyle sevgilim. Bu Arife günü içimde en çok sana dair güzel hisler var. Hayatıma gelişin en sıradan günleri bile özel yapan en güzel şey oldu. Yüzündeki bir tebessüm bile bana huzur verdiği bir zamanda yaşıyorum şimdi. Belki bugün herkes bayram hazırlığında ama benim en güzel hazırlığım seni sevmek. Seni sevmek ve seninle aynı hayata dokunabilmek. İyi ki varsın. İyi ki kalbime denk geldin. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleykümselam kardeşlerim. 2.0'da bulunan kardeşim Muratcan Bayraklı başta olmak üzere. 4.0'da bulunan eniştem Cengiz Özdemir'e selam olsun. Can abilerim Kadir ve Ruhat Üstünden, Mehmet Fatih Özışık, Engin Okşan, Dersimli Sinan Demir, Arap Hasan Saltan abilerime selam olsun. B8'de olan Ramon Temel ve Zeynep Uçar'a selamlarım bakidir. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. İzmir sen mi tepeden tırnağa deli dolu bir şehirsin? Biz mi deli dolu olduğumuzdan kadar mahkumuyuz? Asil Askaya'dan Koç Gibi Geldim şarkısı bizim için, çalarsan sevinirim. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam Hülya kardeşim. Biz John 4 koğuşundan Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı ve Güler Hatice Buse Yılmaz'ın derlisi. T4 ve 18'de bulunan Cengiz Özdemir, Hülya Bayraklı'nın derlisi. T1 A13'de bulunan Osman Temel, Güler'in derlisi. T4 D5 koğuşundan bulunan Doğukan Taşar radyo başına. Elvedaları sevmeyiz, sonra görüşürüz hesabındayız. Biz birbirimize sonra görüşürüz dedik mi illa ki iyi veya kötü günde görüşürüz Murat abim. Bizim için Gülü'den fark etmez, hesaplaşırız. Çalar mısın? Cansın. İyi ki varsın abim. Sağ olun kardeşlerim. Bilerek mesajınızı bu saate bıraktım. Ciddi söylüyorum. Şeyin neydi? Kız kardeşimizin ismi, ablasına kızmayın. Yazmış Murat abi. Kızıyorlar niye mesajları gönderme. Halbuki kadıncağız sabahın 9'unda göndermiş. Can 4'teki kız kardeşleri. İbe senin de mesajları bu saatte bıraktım. Dedim sona doğru okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1'i Ayşe Koşu'dan İbrahim Bayram Namıder Toroslu Ağrılı İbo. Başta can dostum Hakan Yavaş, yani AK-47 Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı ve Daykola Engin Kaya Bozo, İbrahim Çireken Antepli, Ahmet Gezer, Volkan Çakmak, Yılmaz Ecellioğlu, Abdi Çelik, Erditaş, İbrahim Dağlı, Recep Şenkür ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda bulunan canım kanım Ağrılı Hakan Bayram dostum, Çiko Gürkan kardeşim, Oktay Özdemir, Erdoğan Dikmenoğlu, Adem Yavaş, Müjdat Güçlü, Ferhat Akan ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara baki selamlar olsun Ağrılı İbo. Selamünaleyküm Murat abi. T1'i A3 koğuşundan Hakan Yavaş, yani Namıder AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum Ahmet Can Alan, Mahalle Büyüm Can abim, Burhan Ormancı Toroslu Ağrılı, İbo Daykola, Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozu başta olmak üzere kavuş ve kurumlarda bulunan Harun Tarduş, Gürşat Yıldız, Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Hocan, Ayhan Kılıç, 4.0'da bulunan Öz abim Adem Yavaş, Foça'da bulunan Muhittin Barış ve beni tanıyan tüm dostlar Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Ben Hakan Yavaş, yani AK-47 der ki biz dosta selamı da yâre sevdayı da biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuştan Burhan Ormancı. Sağ ol Burhan'ım. Koğuşumda kader birliği yaptım. Dostlarım ve kardeşlerim Hakan Yavaş, yani Namıder AK-47, Ahmet Can Alan Toroslu Ağrılı, İvo Daykola, Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozo, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhammed Yıldırım, Murat Çampak, Harun Tarduş, Ayhan Kılıç, Davukan, Alkan Erdal, Karataş Gürşat, Yıldız Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin, Antepli Ahmet Gezer ismini sayamadım. Tüm dostlara selam ederim Burhan Ormancı. Bu arada

0: Rusçiko Murat Yurdagül kardeşimin, Gültepe'li Rusçiko kardeşimin tüm dostlarına selamları vardı. Bayramınızı tebrik ediyordu. Çiko, selamını aldım. Allah razı olsun. Ben de senin gözlerinden öpüyorum. Senin de sizlerin de bayramı mübarek olsun kardeşlerim. Sonrasında Foça Açık'tan yatmakta olan ben Serkan Erdoğan, Yunus Sabuncu, Nado Emrah Yaşar ve Ali Balaban'a sevgiler, selamlar, bayramınız mübarek olsun demiş Serkan Erdoğan kardeşim. Hemen Ferdi kardeşimin biraz daha ses kaydını paylaşayım çünkü bayağı var. Gece yarısına bırakmayalım. Bir kısmını paylaşayım.
1: Çakram birinin oldu yatan aslan abim Ferdi Demirbaş, doğum günün kutlu olsun. Ben kuzeni Baran Şimşek.
2: Selamun aleyküm. Çakram birinin oldu da yatmakta olan aslan abim Ferdi Demirbaş. Doğum günün kutlu olsun abim. Rabbimin izniyle inşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Ben kuzenim Berkay Demirbaş. Allah'a emanet ol abim. Ellerinden öpüyorum.
3: Çakran cezaevinde yatan aslan kardeşim Ferdi Demirbaş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Özlenen ve beklenensin. Ben Sinan Orhan.
4: Şakran Birnoğlu cezaevinde yatmakta olan Ferdi Demirbaş. Doğum gününü kutluyorum. Seni öpüyorum. Canım, Allah'a emanet ol. İnşallah bir gün çıkarsın, beraber kutlarız. Öpüyorum seni balam. Güzel balam, kara kaşlı balam. Hadi öpüyorum, Allah'a emanet ol. Şakran cezaevinde yatmakta olan damadım Ferdi Demirbaş, doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir daha doğum günde hep beraber oluruz. Güzel güzel kutlarız. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol.
5: Sevgili eniştem Ferdi Demirbaş, nice mutlu yıllara, kız kardeşimle bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Ben Baldız'ın Burcu Yeşil.
6: Ferdi enişte, ben Masa. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Biraz önce gel.
7: Şakran bir nolda yatmakta olan abim Ferdi Demirbaş. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. En kısa zamanda seni aramızda görmek bizi mutlu edecek. Ben yeğenin Büşra Polat. Seni çok seviyoruz. Kemalpaşa'dan sana selamlar.
8: Canım oğlum Ferdi Demirbaş, seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Nice yıllar göresin canım oğlum. Sevgi Demirbaş.
0: Ferdi, şimdilik bu kadar. Biraz daha var. Onu da süreç içerisinde paylaşacağım, iyi mi Ferdi? Hemen şunları da bir işaretleyelim. Şimdi iki tane daha vardı. Şunun iki tane daha vardı. Başka kardeşimizin de herhalde bunlar.
9: Ben Çakran Temiz Çarşı'da yatmakta olan Rıdvan Yazar. Buradan bir Nolga, Aslan abim Ozan Yazar. Geçmiş doğum gününü kutlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abim Ozan Yazar. Allah'a emanet olun. Ben seni seven kardeşim Rıdvan Yazar.
10: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çakran Temiz Çarşı'da yatmakta olan Mehmet Nuri Özden. Çakran Sevir'de yatmakta olan dostum Ozan Yazar'ın geçmiş doğum gününü kutlarım.
0: Seslerde sıkıntı var. Evet. Foça Açık cezaevinde yatmakta olan kardeşim Ömür Hekimoğlu, seni çok özledik ablacığım, Allah'a emanet ol. Alaçatı'dan Özlem ablan. Merhaba Murat Bingöl abim, iyi yayınlar. Ben Mehmet Koyuncu. Merhaba Mehmet'im, sağ ol kardeşim benim. Abim, atam, değerli ve kıymetli büyüğümüz Serdar Koyuncu'nun ellerinden öper, saygılarımı iletirim. Ayrıca abimin nazarında bulunan arkadaşlara canı gönülden selamlar olsun. Değerli ve kıymetli canlarımız Şirincan Polat, Ahmet Adlı, Nusret Aslan, Mustafa Çiçek, Zindan Ahmet, Veysel Yeşil, abim Recep Gezek, sevgi saygılarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileklerimle sizleri seven sayan Mehmet Koyuncu. Murat abi iyi yayınlar, ben Mehmet Koyuncu. Bir arada bulunduğumuz dostluklarıyla beni onurlandıran Adanalı Ahmet Yıldızhan, Emrah Sürget, Halil Sürget dayım ve Mert Akil İvrikçi. Ferit Ersöz, Süleyman Akçagül, Murat Atak, Mehmet Engin, Engin Kuyumcu, Kadir Çetmi, Ayan Koşar, Emre Tokay, Doğuş Demir, Kenan İl Kılıç, Eyüp Özkan'a sonsuz selamlarım ile özgür günler temennisi de Engin Nurşen'den. Zaman hızlandı, vakit bir başka şarkısı can dostum Emrah Süget abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1'den, Eski Çamlık'tan Fatih Boran ve Mete.

Aleyküm selam kardeşlerim. Öncelikle sana selam ederiz. Akabinde abimiz Mehmet Akgül, yani külli, yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, can dostum Samet Özdemir'e ve Murtake'den hızlı kardeşim Yılmaz Ertuğrul'a selam ederim. Eski Çanlıklı Fatih Boran ve Mete Dökme aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Sergen Temel, aleyküm selam Sergen kardeşim. A13'te bulunan karizmatik abim Osman Temel radyo başına. Dünkü isteğini duydum. Şehmus'un da sana çok selamı var. Seni buraya bekliyoruz. Sana ve tüm koğuşa çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen, aleyküm selam Nihat kardeşim. Abi senin aracınla kadın kapalı B9 koşuna yatan canıma can kadın Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyordur. Nuran'ım, diğer yanım, senin dışında bir düşüncem, senin dışında bir hayalim yok. Benim bundan sonra da olmayacağını bilmeni isterim. Ben bu zamana kadar gözümden düşenlerin hep üzerine bastım. Bir daha da arkama dönüp hiç bakmadım. Şimdi hangi yana dönsem senden başka hiç kimseyi görmüyorum. Ve böyle olduğu için mutluyum. Seni seviyorum. Allah'a emanetsin. Abi Nuran Gökçan'ım için Niran Ünsal, aklım hep sende şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim, senin aracınla kadın kapalı B9 koşuna bulunan sevdiğim kadın Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. İki gözüm, aslında mektup yazmıştım, anlatmıştım durumu, pazartesi yollayacaktım ama madem sordun cevap vereyim. Tabii ki öyle değil, yani hayır. Ben senden önce olup bitenleri zaten arkamda bırakmıştım. Seninle birlikte kızgınlığımı ve öfkemi de bir kenara koydum. Öyle bir durum olmadı, anlayacaksın. Benim için esas olan sensin ve hep de sen kalacaksın. Gerisini düşünme çünkü ben hiç düşünmüyorum. Seni seviyorum. Allah'a emanet. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel, geceye bir söz bırakmak istiyorum. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekiyor. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A2 koğuştan çapa Hakan Ecerel, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz, tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutmaz. Çapa Hakan Ecerel. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Murat abi, ben T3A2 koğuşundan Ersin Satır, şu ateşi yok eder, su ateşi yok eder, ateş suyu, o yüzden aktığın yeri de bileceksin, yaktığın yeri de. Buradan can abilerim Mete Beydili, Taner Ayaydın, Nihat, yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, can dostlarım Caner, Batur, Fırat, Budak, Çapa Hakan Öcerer ve can kardeşlerim Gürkan Öcerer, Narlı Dereli, İsmail Akpınar, Ensar, Kahyaoğlu, Namıder, Şekil kardeşim. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Sana da kolay gelsin. Murat abi yayınlar. Ersin Satır, aleyküm selam. Sağ ol Ersin kardeşim. Hemen sonlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2D4 koğuştan Yavuz Bal, aleyküm selam Yavuz kardeşim. Buradan senin aracınla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Kadir Ruhat Üstündaş, Serkan Otoker, Hamdi Güler, Tatar Berkan, Batur Çapa, Hakan Ecerer, Sait Faik Ölçen, Yılmaz ve Güneş Sak, Mustafa Çakır, Gökhan Ecellioğlu, tüm bu canlara selam eder. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla Yavuz Bal. Murat abim, ben T2D4 koğuştan Yavuz Bal, aynı kurum ve kampüste bulunan birim için değerli kıymetli dost abilerim olan Serdal Özcan, Şahcihan Kurt, Azat Başak, Hüseyin Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Abdullah Gezer, Zafer Mingan, Ahmet Kaya Karabağ, Boran Çiçek, Yener Mantu, Eren Özbendir, Cüneyt Gültekin'e selam eder. En kısa zamanda dostluk sofrasına görüşmek dileğiyle. Dertler kalıcı değildir, bugünlerde geçecek elbet. Yavuz Bal. Murat abim iyisindir inşallah abim. Ben Şakran 2 nolu da yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Aslan babam elbet bugünlerde geçer. En kısa zamanda seni tekrar yanımızda göreceğiz. Allah büyük biziz, sayende rahatımız yerinde. İyi ki varsın, iyi ki babamısın. Seni seven kızın Adabal. Sıradaki şarkı sana gelsin. Hayırlı akşamlar babam. Sağ ol yeğenim. Mehmet Fatih Özışık, bayramın en güzel tarafı ne biliyor musun? Kalabalıkların içinde bile insanın aklına sadece bir tek kişinin düşmesi. Benim her doğamda, her gülüşümde, her güzel anında yine sen varsın. Bayram sabahları hep umut kokar derler. Benim umudum da sensin. Çünkü benim en güzel dileğim hep sensin. Bayramın mübarek olsun sol yanım. Mehmet Fatih Özışık, seninle hiçbir zaman olursa olsun diye başlamadı. İçimden hep senin için her şeyi oldururum dedim. Bir istedim, öyle bir gün gelir ki gelmediğim bütün günlere değsin, olur mu bir tanem? Semih Çek, kutupta yaz gibi armağan olsun.
Ben T1 Ayış Koğuş'tan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Başta kader birliği yapmış oldum Ahmet Canalan ve Burhan Ormancı. Kardeş Koğuş A20, C14, C11, B13, B11, C17, C18 Koğuş'tan bulunan 4 nolda bulunan öz abim Adem Yavaş. Kurban Bayramı'nın enişten dileklerimle kutlar. Rabbimden en yakın zamanda ailelerinin yanında olmalarını niyaz ederim. Ben T1 A3 Koğuş'tan Ahmet Canalan. Başta kader birliği yaptığım can dostum Hakan Yavaş, namıdar AK-47 Burhan Ormancı, tüm A3 koğuşunda ve can parçam Ahmetli Harun Tarduş, tüm C14 koğuşundan amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, tüm B13 koğuşunu Fırat Gizgin, B11 Osman Temel, A13 koğuşuna ve adını sayamadım tüm şerefli dostlarımın kurban bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Çalan tüm güzel şarkılar bu değerlere armağan olsun. Biz T1 A3 koğuşundan Daykola Engin Kaya ve Toroslu Ağrılı İbo, başta kader birliği yapmış olduğumuz Hakan Yavaş, namıdar AK-47 Ahmet Canalan Burhan Ormancı, tüm A3 koğuşuna kardeş koğuş A20, C14, C11, B11, B13, C17, C18 koğuşlarında bulunan dostlarımızın kurban bayramını enişten dileklerimizle kutlar. Rabbimden en yakın zamanda ailelerin yanında olmalarını niyaz ediyoruz. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı, başta kader birliği yapmış oldum Hakan Yavaş, namıdar AK-47 ve Ahmet Canalan, tüm A3 koğuşunun C14'te bulunan Harun Tarduş, 4 nolda bulunan can kardeşim Adem Yavaş, Orhan Ormancı, 3 nolda bulunan dostum Ayhan Kılıç, kardeş koğuş A9, C17, C18, A20, C14 koğuşunda bulunan tüm dostlarımızın kurban bayramının enişten dileklerimizle kutlar. Rabbimden en yakın zamanda ailelerinin yanında olmalarını niyaz ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefik Can, yani Çapu, aleyküm selam Şefik kardeşim. Başka kurumlarda bulunan öz abim Agit Can, Azat Yavuz Yıldızlı, Murat T2'den Yunus Akçakoca, T4 15'ten öz dayım Velat Yüce ve kurumdan Sıraç Kahraman, yani Pango Hakan Keser, koğuşumdan amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, T4'ten oğul Banan Çelik, Mustafa Başar Grover, kardeşlerin Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz, Çimentepe sokaklarından Ramço'ya selam eder. Bu sözüm kardeşim Ramço'ya gelsin. Biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kim Vurdu'ya Gideceksin şarkısı tüm Çimentepe Kale çocuklarına armağan olsun. Çapu. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T3B3'ten Mustafa Başar, namıdar Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik ve Aslanoğlu Baran Çelik, Baltazar Sato, akabinde Beko Zengin, Sadun Şimşek, Çimentepeli sokaklardan Ramço, kalenin altın çocuk Şefik Can, yani Çapo, Yunus Ziya Urfalı, Gültepe'den kardeşim Baran Göl, Burhan Karademir, Kadir Burak Keser, Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tepe'ye selam ederim. Kum saatinin dibindeki kumlar olabiliriz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayat tesadüfler de Rabbimin emrindedir. Yıldız Tilbe'den Çat Kapı tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar Grover. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Ayrancılar sokaklarından Yunus Ziyanak, namıdar Urfalı, aleykümselam Ziya kardeş, Yunus kardeşim. Başka kurumlarda bulunan Aslan amcam İbrahim Boyatlı, namıdar Sansar İbo, kimseslerin babası Mustafa Başar, namıdar Grover. Kader birliği yaptığım mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Sadun Şimşek selam eder. Geceye sözüm kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Bu şarkı Aslan amcam Sansar İbo'ya gelsin. Gökhan Doğanay'dan çalarsan sevinirim Urfalı. Franco Sabalı, Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman Uçe, Cevdet Güngör, Faruk Beyto, Aykul Serhat, Ceylan Erdinç Dinler, Sonercan Dağdelen, Nurullah Çatalar, Engin Alan. Bu değerli abilere selam olsun. Gazapizmden Kaç istersen şarkısı armağan olsun. Cümleten hayırlı bayramlar. Şakran T1 B14 cezaevinde yatan en delikanlı adama Kadir Asaf Erdemir'e bu sözüm. Bayram hızlı geldi ama bizim bayramımız sen döndüğünde olacak aslan parçası. Sen arada yatarken bizi burada özgür sanma hiç. Masada adın geçer, uzaklara dalar gözlerimiz. Allah kurtuluş gününü yakın etsin oğlum Akan Erdemir. Ahmet Kaya'dan Yakomos şarkısı T1 B14 koğuşuna yatmakta olan koğuş sorumlusu Yalçın Öztanık, Sedat Elmas ve kardeşleri Kadir Asaf Erdemir ve tüm koğuş arkadaşlarına ve kader mahkumlarına armağan olsun. Ben T1 C14'ten Harun Tarduş, vefalı kardeşlerim Musa Şahin, Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Azat Güler, Mehmet Cengiz, Ferhat Gül, Murat Duman, Berat Can Çağlayan, Hazar Bulut,

0: Hüseyin Taşpınar, Nurullah Özkan, Mustafa Söylemez, Yusuf Aksu, Ömer Çiftçi, Emre Altıntaş bulunan aynı ortamı paylaştım. Dostlarımın, kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ben Harun Tarduş. Ben Harun Tarduş, cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. A13'te bulunan Osman Temel, bağım olmasa da can bağım olan Osman Temel ve dostumun dostları Kubilay Bozbey Süleyman Taşer, Süleyman Taşeri. A13'te bulunan tüm dostlarımın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ben Harun Tarduş, öncelikle selamun aleyküm. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, yüce Allah'tan birlik beraberlik diliyorum. B11'de bulunan efsane abilerimden Fırat Gezgin, değerli dostlarım Hasan Kula, Tolga Karakaş ve tüm B11'de bulunan tüm dost arkadaşlarım bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ben Harun Tarduş, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. A16'da bulunan değerli dostum Hakkı Kaya ve Sergen Temel'e, tüm A16'da bulunan dostlarım bayramlarınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca B3'te bulunan Taşkın Eleftos abime ve Keko Fırat Öztaş denen Edip Sabancı ve tüm B3'teki dostlarımın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ayrıca A3'te bulunan Ahmet Canalan ve Hakan Fırat Epik Daykolu Engin Kaya ve Kader Birliği yaptım tüm canlara, tüm A3'teki dostlarımın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Özgür yarınlarda hepinizle görüşmek dileğiyle. Harun Tarduş. Hemen bakalım. Hatta şöyle yapalım. Ferdi kardeşim son ses kayıtlarını da dinleteyim. Ondan sonra operatöre geçelim. Bir daha da geri dönüş yapmayalım. Son sesleri de dinleteyim Ferdi. Bir daha geri dönüş yapmayalım. WhatsApp'ımızı kapatalım. 3969'da kaldığımız yerden devam edelim. Şunu da şöyle bir ayarlayalım monitörümüzü hemen. Evet.
1: Selamünaleyküm. Merhaba. Kolay gelsin. Selam olsun. Bizden Mert Fazlıoğlu. Bugün değerli dostum Ferdi Demirbaş'ın doğum günü. Değerli dostum, doğum gününde en içten samimi duygularımla kutlarım. Rabbim bir dahaki doğum gününü sevdiklerinin özgür günlerde kutlamanı Rabbimden dilerim. Doğum günü kutlu olsun dostum. Sevgilerim de Mert Fazlıoğlu.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Paşa'çıktan Murat Demirbaş. Şarkıcı'nın mutlu yapmakta olan aslan abim Ferdi Demirbaş. Vallahi hayır olsun. İlk yıl oldu. Doğum günü kutlu olsun. En güzel özgürler bizim olacak. Abi rahat olun.
3: Oğlu Beyatan Ferdi Demirbaş abim. Doğum günü kutlu olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün Aslan abim. Benim oğlu da yatmakta olan Ferdi Demirbaş abi. Doğum günü kutlu olsun. Elbet bir gün seni bekliyoruz abi. Kamşı'dan da Okan var oğlum.
4: Şakran bir nolda yatmakta olan gözümün bebeği biricik eşim Ferdi Demirbaş. Varlığın daim olsun aslanım benim. Ben eşin Şüheda Demirbaş. Bugün bir adamın doğum günü öyle herkesin taşıyabileceği adamlardan değil. Yokluğunda bile kadının başına eğdirmeyen adamlardan. Ben bu hayatta en çok senin onurun, gururun, şerefin, namusun ve haysiyetin olmayı sevdim. Adını taşırken bile gurur duydum. Çünkü sen bana sevmenin sadece güzel günlerde değil, en zor zamanlarda da birinin arkasında dimdik durmak olduğunu öğrettin. Belki aramızda duvarlar var, demir kapılar var. Ama kalbimde sana ait olan yere ne zaman girebildi, ne de mesafeler erkeğim. Sen benim doğamda, sabrımda, bekleyişimde yaşayan adamsın. Koğuşta beni dinleyen herkes şunu bilsin. Bir kadının sevdiği adamın arkasında böyle durabilmesi, o adama

0: nasıl bir adam olduğunu anlatmaya yeter. Ben seni beklerken hiç yorulmadım gözümün bebeğim. Allah sana sağlık, sabır ve özgürlüğünü nasip etsin. Ben hala ilk günkü gibi senin kadının olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki doğdun benim adamım. Doğum günün kutlu olsun biricik eşim. Seni çok seven eşin şu Heda Demirbaş.
1: Ben Konya Ereğli bir nolu yetkinde yatmakta olan Kemalpaşalı Efsane 8 Hamza Demirbaş. Şarttan bir nolu yatmakta olan canım kanım olan namı dertli Tüfero. Deist günün kutlu olsun. İnşallah bir dahakini özgürlüğümüzde devrim yaparak kutlayacağız günlerimizi. Seviyorsun, Allah'a emanet olsun. Buradan bütün Demirbaş ailesine ve bütün dostlarımıza da selam olsun. Deplasmandan selamlar. Allah'a emanet olun.
2: Son mesajını da okuyayım Ferdi. Ben Afyon Kapalı Cezaevinden Hakan Ceylan. Bir nolda yatmakta olan damadım Ferdi Demirbaş Aslanım. Doğum günün kutlu olsun. Güzel yılların olması dileğiyle özgürlük sofrasında seninle oturacağımız çok yıllarımız olacak. Elbet bir gün aslanım. Sabırlı ol. Seni seven abin Hakan Ceylan. Şu an bu kadarlık ama operatörde vardır yoktur bilmem Ferdim. Haberin olsun kardeşim benim. Şimdi iki güzel şarkı. Sonrasında operatörde kaldığım yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle bu saati, bu dakikaya kadar, bu saniyeye kadar sizler için gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Bir kez daha hatırlatayım. Yarın Allah nasip ederse sadece bayram mesajı okuyacağım. Koğuş mesajı, kişisel mesaj değil. Sadece bayram mesajlarını paylaşacağım. Birkaç saat inşallah yarın akşam 7.30'da burada olacağım. Açılışımızla beraber gelen bayram mesajlarınızı paylaşacağım. Artık kaçta biterse sorun değil. Bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü. Zaten pazar günleri yok biliyorsunuz. Üç gün kardeşiniz burada program yapmayacak. İznimi kullanacağım. Bilginiz olsun. Allah nasip ederse pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ölmez de sağ kalırsak. İki güzel şarkı sonrası operatörden gelen mesajlarınızı paylaşacağım kardeşlerim.

Evet, operatör üzerinden kaldığımız yerden hemen hızlı hızlı devam edeceğiz abi kardeşlerim. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcıyan'a Alanso. Şakran 4 nolu C3'te bulunan değerli kardeşim.

İbrahim Barlay dostum benim. 15 senede 8 sene 4 ayda 8. daire onaylamış. Yazdığım mektubun cevabı bu olsun dostum. Herkese selamlar. 4 nola A15 koğuştan Asım Cinoğlu'nun kardeşim. Abim, ömrüm bir daha gelsem dünya bir daha senin kardeşin olmak isterdim. Bu günler geçecek ve ben en güzel günleri biz yaşayacağız. Sana sözüm olsun, seni çok seviyorum en değerlim. Senin ve bütün kader mahkumlarının bayramını şimdiden

C15 Koç'tan Mert Gürkan. Buradan farklı kurumlarda yatan beni tanıyan tüm abi kardeşlerim, dostlarım bayramını kutluyorum. Hayırlı tahliyeler dilerim. Şerefli yatan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Dostlar Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü armağan ediyorum. Ben Mert Gürkan. Ben C15'ten Gülsüm Ergül. Gökhan Ergül radyo başına. Canımın parçası, telefon evrağı daha gelmedi. Bayram tatiline takıldı. Gelir gelmez sende merakla bekliyorum sesini duymayı. Seni çok seviyorum. Derdilerim Ayzer Akbayırlı, İkra Alcalı, Bahriye Günay, Azer Birvü'den. Ben sana yine vurgunum şarkısı derlime armağan olsun. Murat abi ben kadın kapalı. B1'den Narlı Dereli Ece Nayman. Can dostlarım Kuruçaylı Gülşakır, Bergamalı Sedef Demir, Birsen Kandemir, Mesude Çopuroğlu Çağla. Bin eker geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir. Canlarıma sakilerden ara beni lütfen armağan olsun. Mavi kardeşim uyuma, birazdan Koçero gelecek kardeşim. Biraz sonra gelecek ama uyuma, iyi mi? T1B14'te yatan paşamız Kadir Asaf Erdemir'e yanında olduğumuzu hatırlatalım. Hayat bazen duvara tostlatır ama adam olan yıkılmaz aslan parçası. Gün gelir kapılar açılır. Yine aynı masada özgürlük sofrasında çayımızı içeriz. Sen kafanı dik tut. Sevenlerin gözü tahliye olacağın günde Nisa ilk sen. Ben T4 John 5 koğuşlan Mert Gürkan. Buradan farklı kurumlarda yatan beni tanıyan tüm abi kardeşlerim, dostlarım bayramını kutluyorum. Hayırlı tahliyeler diliyorum. Şerefli yatan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan ediyorum. Ben Mert Gürkan. Murat abi ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Öncelikle nasılsın abim? O gün Özdemir radyo başına. O günün mektubunu aldım. Ben sana kızarım. Belki küserim ama vazgeçmem. Senin ben iyi ki biz. Seni seviyorum. Eypo sana rağmen veya ömrüm çalarsan sevinirim abi. Öncelikle kız kardeşim. Aleyküm selam. Çok şükür iyi. Kur'an'ım aşkıma o gün Özdemir var ya. Sabah kadar yatmaz bak şimdi. O gün hadi gözün aydın. Bak bir şey yokmuş bak kardeşim. Giz kardeşim aleyküm selam. İyiyim çok şükür. Vallahi o gün artık bugün sabah olmaz. İkinci bayramı yaşayacak. Hadi o gün. Gene 8 ayak üstüne düştün. Aslan dayım Savaş Aktaş, öncelikle bayram merak olsun. Ellerinden öpüyorum. Seni çok özledim. Dayım sana kavuşmak dileğiyle. Elbet bir gün aslan dayım. Seni çok seven yeğenin Kemal Kaplan. Murat abim ben B1'den Deniz Giz Bebek. Abim Zafer Boyun. Çok selamlarımı iletiyorum. Sana pazartesi tekrar mektup çıkartacağım abi. Birkaç konu var ileteceğim sana. Allah'a emanet ol Zafer Boyun abime. Özlemin dili olsaydı çalarsan sevinirim abim. Ben kadın kapalı B3'ten Japon Fatma Kızak. Kader birliği yaptım dostlarım. Sarı Civciv Ayşegül Yılmaz Bucalı Medo Diyarbakır'ın Gülü Mizgin Aylak. Sizi çok seviyorum. Kendini bulunmaz Hint kumaşı zannedenlerin bizim için sarı bez kadar değeri yok. Eypo'dan sana rağmen armağan olsun. Ben kadın kapalı B3 koğuştan Bucalı Medo. Kader birliği yaptım dostlarım. Sarı Civciv Ayşegül Yılmaz Diyarbakırlı Diyarbakır'ın Gülü Mizgin Aylak. Japonumuz Uşaklı Fatma Kızak ve T1'den Halil Nar. Mektubunu hala bekliyorum, bilgin olsun. Bizi cezalar değil insanlar şişiriyor. Murat abi Hijyan Muti'den Suç Ortam çalarsan sevinirim. Ben İzmir Bozyaka'dan Eylül T258'de yatan canımdan çok sevdiğim derdim Rüzgar Özdemir. Bir kavuşma 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana 40 hasret adına 40 kere öpeceğim o güzel gözlerinden. Rabbim bizi umutla beklediğimiz günlere bir an önce kavuştursun. Paşam bu şarkı bizden sana gelsin Ali Kınık Zamferi. Seni çok seviyorum. Ben T4 C15 koğuşlan Mert Gürkan. Buradan farklı kurumlarda yatan beni tanıyan tüm abi kardeşlerimin, dostlarımın bayramını kutluyorum. Hayırlı tahliyeler diliyorum. Şerefiyle yatan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan ediyorum. Ben Mert Gürkan. Kral Mümin Doğan, Lider Emre Doğan, Big Boss Barış Doğan, Mevlanalı Kıyıcı Ercan Doğan, Fırat Doğan, Kaleli Fafi, Salih Dursun, Yamanlardan Mami Çelik, Adilcan Hep Birlik, Mahir Gökçe, Rojin Emanet şarkısı. Not, iyiliğimizi suistimal edenler elbet bir gün. Ben Mümin Can Doğan, bugün bu şarkı çalarsan sevinirim. Murat abim öncelikle selamünaleyküm, bayramın mübarek olsun. Ben Özmen Kara, aleyküm selam Özmen kardeşim. Sağ ol, cümlemizin bayramı mübarek olsun. Sağ ol kardeşim benim. Şakranteş'te yatmakta olan canım kardeşim Doğanay ve onun nazarındaki dostlarına çok selamlar. Afyon, Bolvadin'de yatan Birol, Çiçeği, Yunus Emre, Sepetçi, Adanalı, Aytekin amcama, Muhammed Savcı, Ahmet Altunbaş, Oktay Yılmaz kardeşlerime, Azat Başak, Serdar Başak,

Zafer boyuna ve kapalı ve açıkta yatmakta olan bütün dostlarım, abilerim, bayramınızı kutluyorum. Bence iş koğuştan Nevran Temiz, kader birliği yaptığım Gönül Baba Çörsü ile bir nolda bulunan Pati, yanlışlık var, Tatü İsmet Bilal Yavuzer, bayramınız mübarek olsun ablamı arayın, sizi bekliyorum. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, bayramın mübarek olsun, ben iyiyim ama içim buruk, senden ayrı bayram geçirmenin huzurunu yaşıyorum. Sesini de duyamadım ama olsun, beni düşündüğünü, özlediğini biliyorum, ben de seni çok özledim bir tanem, kalbim hep seninle olduğunu bil. Seni çok seviyorum, sen gelince bize bayram olur, aramaya çalış beni, Rabbime emanet ol aşkım. Murat abim, ben Zeynep 3 nolu C5'te yatan Atakan kahramana selam gönderiyorum radyo başına. Sevgilim bir tanem, seni o kadar çok özledim ki bu kadar zaman geçti. Sen orada, biz burada sabrettik. Şimdi çok az kaldı mahkemene. İnşallah kavuşmamıza, sakın hiçbir şey için canını sıkma. İçini ferah tut, burada ben seni bekliyorum. Ailen seni bekliyor. Çok yakında yan yana el ele olacağız, ne olursa olsun. Ben senin hep yanında, yanımda olamazsam bir adım arkandayım. Yarım gelen bir mesaj. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu C5 Çiğli'den Atakan kahraman, benim için derdiler Barış Alabay, Anıl Öztürk, Cevdet Güngör, Mahsun Aydemir, Emre Kara, Müfit Can Dülger, Baran Güven, Avent Öner, Aysel Emir, Boğa, Suat Akbalık, Mehmet Oruç, Caner Hüsnü, Nazmi Merdo, Kadir Dağ, Seyit Ali Kadir Dağ, Aksel Merdo, Aksel Mert Akın, o ben, Siyar, Yusuf İslam, Emir Enes, Genç İvo Sil, Domdom, DJ Murat Çulha'ya selamlarım bakidir. Dostum Anıl Öztürk'ün sözüyle başkasının gölgesinde duranın gölgesi olmaz. Yarım gelen bir mesajımız. Kadın kapalı C3 koğuşuna yatmakta olan Asi Kraliçe, ben Pınar Altunsoy, tüm kader mahkumlarına ve geceye gelsin Edip Akbayram'dan Kırıkalemi Hakim Bey armağan olsun. Şakran T1'de yatan Doğuş Erdoğan, aslan kocam, paşam, yakışıklı kocam, reisim, kralım, sen aslansın aslan. Vallahi seni çok seviyorum kocam. Biz çok iyiyiz, sen de çok iyisindir. Canik Doğuş, seni anlatmama gerek yok. Herkes biliyor sen nasıl bir delikanlı olduğunu, seni çok seviyorum. Bayramın mübarek olsun, o güzel kalbinden, ellerinden öpüyorum. Canik Doğuş, Murat abi, senin de bayramın mübarek olsun, Allah'a emanet olun. Sağ ol kardeşim benim, sizlerin de. Nisa İlkşen ablasından delikanlı kardeşim Kadir Asaf Erdemir'e, sensiz bayram bize zulüm olsa da bu bayram çocuklar abisiz kaldı diye üzülme. Harçlıklarını hazırladım abinizden diye hepsine vereceğim. Dört duvar zordur, burada olmasan da gölgen yeter. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zorda, bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultan. Kadir'im, seni ve senin gibi tüm kadar mahkumlarının özgür günlerde buluşması dileğiyle iyi bayramlar. Şakran T1'de yatan oğlum Doğuş Erdoğan, ben baban Parlak Hasan, çok iyi gördüm seni. Sen benim oğlumsun, aslanımsın, kafana hiçbir şey takma, herkes çok iyi, Allah'a emanet ol, evimin reisi. Ben T3B16 koğuştan Remzi Tekdemir, değerli dostlarım İlhan Öztürk, Baran Değirmenci, Botan Değirmenci, Akın Okan, Tekinay, Ruhat Kadir Üstünde, Engin Avşar, Yılmaz Güney, Sak Şükrükaya, Cevdet Çevik, Murat YK, Bekir Güler, Murat Çakır, selam ederim sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşildere'den Remzi Tekdemir. Bu dostlara tüm güzel şarkılar armağan olsun, hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdiden aleyküm selam Remzi, sağ ol kardeşim benim, sizin de. Şakran T1'de yatan kocam Doğuş Erdoğan. Kalbim Doğuş, her şeyim Doğuş, evimin direği, reisim, paşam, kralım, aslanım. Ben senin arkandayım, her zaman senin arkanda, önce Rabbim sonra ben varım. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Ayak herkeste var, sen namınla yürü. Canik Doğuş, Allah'a emanet ol, perşembe yanındayım. Murat abi, öncelikle İzmir Şakran Cezaevi T2 A12 koğuşu radyo başına. Öncelikle dostum Doğan Kurt yani Nişa, bu canın aslanı Tolga Cem, Ayna Hüseyin Belge yani Çetin, Mahmut Ece, Kadir Tör, Ünal Akyıldız, Mustafa Sarıçek, Cevdet Barışan, Yakışıklı Serdar Durmuş, Tolga Resne, Nurullah Akın, Serkan Alınca ve tüm A12 koğuşuna selam olsun. İhanet denizinde yüzen kıyıya sağ çıkmaz. Aslan dostlarıma selam olsun. Ben Berkan Durak, sana da selam olsun. Murat abim, Allah'a emanet ol. Aleyküm selam Berkan kardeşim. Sayfamızı hemen yenileyelim. Bayağı mesajlarınız var kardeşlerim. Hemen sayfamızı yenileyelim.
Bir sayfa daha açalım hemen. Şakran açıkta yatmakta olan değerli abilerim Mertcan Çilin, namıder Dreş Azat Sürer, namıder Şeyto ve yakışıklı abim Ahmet Hasan Kahraman. Ben Sarı, size bin selam olsun abi. Murat abi, abi Murat, sana da çok selam olsun. Değerli abilerim, bu değerli abilerime Derdo şarkısı armağan olsun. Dostum Haso Pehlivan, seni de unutmadım, sana da selam olsun. Aleyküm selam Mertcan kardeşim, sağ olasın. Hemen şu sessizliğimizi şöyle bir bozalım. Ben Şakran, C9 Koğuş'tan Figen Demir, Foş Aşk'ta yatan Sezer Erol radyo başına. Canımın içi, yıllardır seni aradım ama bulamadım. Radyoda ismini duydum, çok sevindim. Gökhan Namlı gözüme baka baka şarkısı hediye ediyorum sana. Hemen mektup da yazacağım sana. Ben T4 C15 Koğuş'tan Mert Gürkan, buradan farklı kurumlarda yatan beni tanıyan tüm abi kardeşlerimin, dostlarımın bayramını kutluyorum. Hayırlı tahliyeler dilerim. Şerefli yatan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü armağan ediyorum. Ben Mert Gürkan. Ben Şakran, C9 Koğuş'tan Elvan Ergün, çok değerli kardeşlerim Aleyna Özdemir ve Deniz kızı Gizem ile beraber bizden gece bir söz. Bir gün gelecek, düşmanlarımla yaptıklarımı değil dostlarımın yapmadıklarını konuşacağız. Ben Nihal Temiz, Şakran T3'te yatmakta olan sevgilim Medet Doğan'a, hayatım bayramın mübarek olsun, en kısa zamanda kavuşacağız, dualarım seninle. Mesafeler sevmedi engel değildir, sen biz, benim uzakta atan kalbimsin. Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim armağan olsun. Ben İzmir Birnoğlu, C4 Koğuş'tan Adanalı. Ben hemen C18'de yatan aslan kardeşim Adanalı Erhan ve Koğuş'taki derdi dostlar Oğuz Karan, Metenur Karataş, Müslüm Adıyaman, Bayram Türkeli, Bayram Eren Sayın, Hasan Yılmaz Yüksek, Adanalı Kadir'e Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan ediyorum. Hepsini selamlıyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C8'den Ferhat Daş, yani tehlikeli Fero başlı abim Emrah Tatlı dayım, Metin Kızılkaya, Ahmet Erik Kasap Birol, dostlarım Mehmet Özşahin, Murat Güngör, Manisalı İbrahim Akar, Gökhan Karaduman, Cesur Ergün, Emre Kayacan, canıma can olan dostum Yusuf Tokay, C15 Koğuş'una bulunan abilerim Mahmut Tunç, Adem Çalt, bu derlere ve de 4 nolda bulunan amcam Şeyh Mustaş, dayım Devran Keleşoğlu'na selam ederim. Bu derli insanlara çalacak olan tüm şarkılar armağan ediyorum. Yarım gelen bir mesaj. Aleyküm selam Ferhat kardeş. Ben Buca Gediz'den Sultan Arslan, Şakran kadın kapalı yatan canım ablam Sedef Uşar'a kurban oldum. Bayramın mübarek olsun. Benim yıkılmaz dağım sabret. Seni çok seviyorum ablacığım. Murat abi T1 C6 Koğuş'tan ben Mehmet Yıldırım, namıder Gedizli Memoşi, başta dostum ve can abilerim olmak üzere Cikselo Emrullah Öndeş, Mehmet Ali Alak, Ufuk Soylu, Muratcan Kayacan, Ahmet Yeşilyurt, Baber Başkan, canım özüm kardeşlerim Ferhat Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Alican, Yaşar Turan, Abanus, Ferhat Er, Emrah Duman, Baran Nadir, bu canlara bin selam olsun. Özgürlüğünü kaybeden şerefini kaybetmiştir. Ya Marın ya Azadi, namıdar Muşlu Memişo. Ben Menemen C18'den Adanalı Erhan. İzmir Birnoğlu C4'te yatan aslan abim Adanalı Burhan'a, Ahmet Kaya'dan ağlama bu günlerde geçer babam şarkısı armağan eder, ellerinden saygıyla öperim. Abim ve Koğuş'taki değerli dostlarına selam ve saygılarımı iletiyorum. Murat abi T1 C6 Koğuş'tan ben Mehmet Yıldırım, namıder Gedizli Memişo, başta can dostum olmak üzere Mehmet Ali Alak, yani namıder Eşkıya, geceye güzel bir söz bizden. Bizden sizlere bir armağan olsun. Eyseydik her kapıdan geçerdik diyenlerin hepsi şimdi mahallede kambur geziyor. Yamrın Yazadi elbet Rojeki, Hozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı tüm canlara armağan olsun. Ben Ceylin, T3 C12'de olan aslandayım Özal İlhan. Abi sana zahmet radyo başına çağırtır mısın? Biz kimseye kötülük etmedik ama kimse de bize iyilik etmeyi denemedi. Herkes sustu, biz yanarken şimdi kimse konuşmasın. Biz intikamı sevmedik, sadece hesabı kapatmayı öğrendik. Murat abim çok teşekkür ederim. İki bayramı bir yaşayacağım sayende. Yaşasın kötülük. Şaka şaka, ben her zaman yanınızdayım. C16'da olan canım yengem Gülay İlhan, senin de yanındayım. Kendini yalnız hissetmeyin. Taylan Kaya dur ya da koş. Yarım gelen bir mesaj. Sağ ol Ceylin kardeşim. Şakran T2 C1 Koğuş'una atan Metin Ergon abim, kurban bayramını kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Ve Muhammed Furkan Özen, bayramını kutluyorum, Tufan Altaş'tan bir şarkı armağan olsun. TK17 Şakran, İbrahim Özçelik, Osman Ataberk, İbrahim Seko ve tüm Koğuş arkadaşlarıma selam olsun, iyi bayramlar. T3 C4 Koğuş'una yatmakta olan başta yeğenim Deniz Akan olmak üzere.

Yeniçamlık'tan Doğan Koç, Hamam Sokağı'ndan Tugay Kinay, Muharrem Erces, Devran Koçan, Cumhuriyet'ten Keps Volkan Çınar, Ali Özanıt ve koğuşumuzun değerli büyüğü İskender Güler. Farklı kurumlarda kader birliği yaptığımız Azettin Anaç, Umutcan Çoban, Samet İzci, Yılmaz Kinay, İbrahim Sid, Ayaz Günal. Hepsine selam olsun. Cumali Akan ve Adnan Doğan'dan selamlar. Ben T1-14 koğuşundan Sabri Kulaksız, Namıder Pala. Sıradaki tüm şarkılar can dostum Fırat Özışık ve kardeşleri Fatih, Azat Özışık, Fırat Çelen, kardeşi Veli, Ogün, Özdemir, Oğuz Toluk, Mahmut Tütüncü, Fırat Coşkun, Engin Can Belen, Yılmaz Güneysak kardeşler, Mert Eko, Kahraman kardeşler ve koğuşumuzun fenomeni Celomen'e gelsin. Ben Şakran, T4 koğuşundan Hıdır Akgün, A2 koğuşuna yatan amcam Mümin Doğan, abilerim Emre Doğan, Barış Doğan'ın ellerinden öpüyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun, hayırlı bayramlar. Murat abi, T1-14 koğuşundan Fırat Çelenk, öncelikle tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Daha sonra senin ve A14 koğuşuna selamlar olsun, iyi bayramlar diliyorum. Sağ olasın Fırat kardeşim benim, hepimizin. Ben Şakran, A2 koğuşundan Hıdır Akgün, kuzenlerim Yiğitcan Akgün, Furkan Çubukçu'ya selam ediyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun, özgür günlere. Şakran cezaevinden Doğanay Bingöl'e, İzmir'den selam olsun. Seni çok seviyorum bir tanem. Bayramın kutlu olsun ömrüm. Bu şarkı sana gelsin. Yıldız Silva, aklım hep sende. Murat abi, ben T2'den Bünyamin Durmaz, öncelikle bayramını kutluyorum. Akabinde değerli abim Engin Afşar, Vahap Aksoy, Serkan, Yavuz Özcan, Arap Aslan ve tüm Buca çocuklarının Kurban Bayramını kutluyorum. İsim hafızam pek yoktur. Ben şahısları yaptıklarıyla hatırlarım. Elbet Rojek Ali Kınık, Koca Reis Şaksı armağan olsun bu canlara. Bünyamin'im sağ ol kardeşim benim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben Nihal Temiz, Şakran T3'te yatan sevdiğim Medet Doğan'a selamlarımı iletir misiniz? Medet'imin uğruna yoluna canım feda, yolum yoldaşım her zaman. Beni yanında hisset, Allah'ıma emanetsin sarsılmaz dağım. İki güzel şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Kaldığımız yerden devam. T-2018 koğuşunda Şakran cezaevinde yatan Barış Uzunoğlu'nun teyzeleri ve anne annesi olarak doğum gününü enişten dileklerimizle kutluyoruz. Seni çok seviyoruz. 3 nolu ceza infaz kurumu A4 koğuşuna bulunan sevgilim Doğanay Bingöl'e seni çok seviyorum. Sevgilim bayramın kutlu olsun ömrüm. Yıldız Silva aklım hep sende şarkısı canım sevgilime armağan olsun. Ben T4B10'dan Hasan Özyaş'ın yani Efo kadın kapalıda bulunan biricik eşim sonsuzluğum sonsuz sevdam aşkım Filiz Özyaş'ın mübarek kurban bayramın enişten dileklerimle kutlar. Bizim için ailemiz için çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca yanında bulunan kaynanamın ve sana layık olan arkadaşlarının da bayramını kutluyor. Bir an önce özgürlüğümüze kavuşmamızı dilerim canım karım seni sesini duymasam da yüzünü görmesem de kokunu alamasam da ben seninle yaşıyor seninle nefesi yarım gelen bir mesajımız. T2A12 koğuşundan Hüseyin Belge kadın kapalıda bulunan güzeller güzeli eşim bayramını canı gönülden kutlarım ve bu şarkı ikimize armağan ediyorum Yıldız Silve sana değer. Ben kadın kapalıda bulunan Gizem Belge T2A12 koğuşundaki canım kocam Hüseyin Belge radyo başına onun bayramı gönülden kutluyorum. Bu şarkıyı ona armağan ediyorum Yıldız Silve sana kalbim geçti. Ben B2 koğuşundan Rümeysa Kınık can dostlarım Dilara Yılmaz Kezban Ecerel aslanların masasına çakallar oturamaz. Murat abi mazar birbirinden her an her şey olabilir. Ben T1C7'den Ferhat Turgay değerli dostlarım Ozan Yazar ve Erdi Bilgeç doğum gününüzü kutluyorum. İnşallah özgür günlerde görüşürüz sizleri seviyorum. Tüm abi dostlara bin selam olsun. Değerlim Elçin Can ve Ruşen Akyıldız ablama da selamlarım bakidir. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi 5 koğuşundan ben Haliye Uz derlerim olan koğuşun adaletini sağlayan Emel Esmeroğlu, Kesbir Gamze, Doruk Hicran, Erdem Öztaş, Hülya Çiftçi, Müjde Özkır, Nazan, Gece Söz, Yıldızların Aydınlığı gecenin karanlığında saklıdır. Hepinizin bayramı mübarek olsun, hepinizin geçmiş anneler günü kutlu olsun, gece şarkı ihtiyacım var. Şakran T3B9 koğuşundaki hayat arkadaşım Koray Özmen'e balımdan korişim kurban oldum. Kocişim olabilir mi acaba? Kocişim kurban oldum. Avukatla konuştum. Allah'ın izniyle çıkacaksın. Ben burada sadece seni düşünüyorum. İyiyim. Günleri sayıyorum. Sesini duymayı, ellerini tutmayı çok özledim. Her gece böyle yollamaya çalışacağım. Dinle burayı. Sen asla canını sıkma. Güçlü kal. Ölene dek yanındayım sevgilim. Ben kadın kapalı C14 koğuşundan Gamze Acar çıkmaz sokak olduğunu bildiğim halde yeniden

sana koşmaktan vazgeçmem. Ben içimdeki seni çok seviyorum. Murat abim Nurettin Eşber'den Aşk Sana Benzer şarkısını çalarsan sevinirim. T1B14 radyo başına, B14 radyo başına. Öncelikle selamun aleyküm abi, aleyküm selam kardeşlerim. Ben aranızdan kısa zaman önce ayrılan Tolga Kalender. En başta koğuşumuzun sesi, kalbi ve adaletli güzel abim Yalçın Öztanık. Kardeşim Narlıdereli Sado Apo Korkunç, Narlıdereli Samu, koğuşun yaramaz çocukları Sarı ile Fuat Cafer abim Bayraklı'nın hızlı çocukları ve suç ortakları Eko ve Mustafa kardeşlerim. Kuşadası'ndan Argun dayımız ve Yasin kardeşim. Altındağ'dan Rafet abim Mikat Birlik Gurbet mahkumumuz. Yarım gelen bir mesajımız. Ben B9'dan Fulya Bulut, güzeller güzelim Nasibe Erkeş, Can kardeşim Gülseren Yılmaz, ne aradığını bilmeyen ve ne bulduğunu anlamayan sussak gönlümüz razı değil, konuşsak çare yok. Azer bir kurşun yedim sol yanımdan, gece armağan olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem, Özalp Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C14'te bulunan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ablam canım ciğerim, bayramını kutluyorum ablam, inşallah en kısa zamanda aynı sofrada bayramımızı kutlarız. Kuzum Öykü de Can Tekin de ellerinden öpüyor.

sayfamın zihni diyelim. T3 A5 Baran Kayalı radyo başına. Baran, rüyamda seni gördüm bugün. Seni çok sevdiğimi daha iyi anladım. Seni düşünmeden yapamıyorum ben. Ben sensiz artık gerçekten imkansızım. Bunu böyle bilmeni istiyorum. Ben Bahriye Günay, Murat abim geceye benden bir söz. Unutmak için ömrün yetmez, hatırlamak içinse bir şarkı yeter. Değerli ablalarım Ayzer Akbayırlı, Gülo Ergül, can dostlarım İkra Alaçalı, Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı, Esin Toyalan, Nergiz Özdemir, Biçen, Gülşah Tünay, Sıla Lafanlar, Ayvalık Açık'ta olan değerli Ceren Ugan, sana da selam olsun. Gökhan Ergül eniştemize de selam olsun. Murat abi bizim için Özgür Alter'den iki elin kanda olsa da İki elim kanda olsa da çalar mısın kral abim? İyi akşamlar. Estağfurullah kardeşim benim. Estağfurullah. Ben hemen açıkta olan canım abim Oktay Önük. İsmi yanlış okuyorsunuz. Abi Onuk değil Önük. B18 koğuşuna selam olsun. Bayraklı çocuklarına da selam olsun. Uygar Doğan'a ilk göz ağrım sana gelsin. Aslan abim Oktay Önük. Abim der ki kelepçeler mi zapt edecek yüreğimin isyanını, söylesin biri hangisinden bastırabilir özgürlüğüm feryadını. Bu mesajı yazan kıymetli kardeşim. Şimdi noktalar yok ya burada, siz noktaları üstüne bıraksanız da aynı şey noktasız geliyor. Mesela şimdi Oktay Onuk demişsin ya, öbüründe de Oktay Önük olacak dediğinde de aynı isim aynı soyad. Ben mümkün olduğunca bazı isimlerde noktaları koyuyorum üstün altına. Ama bazen ağızdan kaçıyor. Oktay kardeşim, bilgin olsun sevgili kardeşim. Zaten kasıtlı bir şey söz konusu bile olmaz, olamaz da bizden yana. Ha, bazen de oluyor öyle. Murat Bey, A5 koşun olan canım kızlarım Sedef Nur Aşkınar ve Pervin Dondur. Bu bayram yanımda değilsin, inşallah bir dahaki bayramda yanımda olacaksın güzel kızlarım. Sizlere dışarıda bekliyorum. Kibariye'den annem şarkısı sizlere gelsin. Murat abi ben T2 A12 koğuştan Deniz Mahsun Ekinci, Kadın Kapalı'da bulunan değerli dostlarım Elçin Can ve Rumeysa Kınık radyo başına. Bayramınız kutlu olsun, inşallah bir dahaki bayramda ailenizle olmanız dileğiyle, siz ise ben dostunuz Mahsun. Murat abi ben T2 C12 Karşıyakalılar koğuştan Enes Yüzkaya, başta abim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, İsmail Demirkoç, Muhittin Çalışkan, Fuat Can Ayırtır yani fıçı. Bir de son olarak abim Ayhan Baysan, geceyi fıçı abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Kararsızlık kalırsak kuralsız oynarız. Kararsız kalırsak kuralsız oynarız. Ben T2 C12 Karşıyakalılar koğuşundan Enes Yüzkaya, başta abim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Muhittin Çalışan, İsmail Demirkoç, Fuat Can Ayırtır yani fıçı. İstanbul'u İsa Meriç Çimentepe'li Yiğido, Tepecikli Bulut Över Şeker, Ahmet Toroslu Hüseyin abim, gece İsmo abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Sahalara kar düşer ama ihanete af düşmez İsmo. Deniz Biricik, canıma can katanım. Canım kardeşim sen güçlüdür, biz senleyiz. Bayramın mübarek olsun canım kardeşim. Deniz Biricik, ben İstanbul'dan Biricik kardeşin. Seni çok seviyorum çirkin abim. Ben Özge Yavuz kardeşim Özlem Kasap oğluna seslenmek istiyorum. Canım bayramın şimdiden kutlu olsun. Kendini sakın yalnız hissetme, her zaman seninleyim. Seni çok seviyorum Burak Bulut'tan Kurtuluş Kuş Manolya armağan olsun. Deniz Biricik, ben baban annen. Senin her zaman arkandayız çirkin paşam, seni seviyoruz. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Atakan Akay, yanımda olan kardeşim Okan Miço, T3A20 koğuşunu olan Sait Faik Ölçen yani Nihat abim, Caner Batur, Çapa Akan Ecerer, Gürkan Ecerer, Sebo Ecerer, Serkan Dede, Emrah Acabey, Umut Rençbergil, Hacı Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam olsun. Bugün çalan tüm güzel şarkılar T3A20 koğuşuna gelsin. Çapa Akan sözümüz vardı 2 hafta önce değil mi? Bak şimdi ismini de zikrettik. Az önce halbuki senin mesajını okudum. Aklındaydı. Yaşlanıyorum Ayhan abi. Ya, sen ne? Vallahi unutkan olmuşum artık ya. Vallahi nefesim yetmiyor artık. Yaşlanıyorum. Yok, şunu ya. Bırakabilsek ne güzel olacak da. Yok be abi ya. Sen bir tane kardeşimle oturuyoruz. Dedi ki abi sen günde 5 tane kitap okuyorsun. Dedim ne diyorsun oğlum sen? Abi dedi akşam 7'de bir başlıyorsun dedi. Öyle dedim 2 saatlik dedim kayıt mesajları. Dedim onu kayla alın. Abi dedi konuşan sensin. Dedi kitap okuyorsun abi. Dur şu Hakan'ın Çapa'nın tamam. Şarkısını valla sözüm var. 2 haftadır başımızın etini yemesin. Garibim kendi halinde o da. En azından sözümüzü tutalım demesin Murat abi, şarkıları söylüyor bizim şarkımızı demez gerçi de.
Git benden uzak dur, anma ismimi. Sen artık gözümde sen değilsin. Git benden uzak dur, anma ismimi. Sen artık gözümde o sen değilsin. Unut hatıramı, yırt at resmimi. Sen artık gözümde o sen değilsin. Unut hatıramı, yırt at resmimi. Sen artık gözümde o sen değilsin.

kalmış, canımı verdiğim o sen değilsin. O benim sevdiğim o sen değilsin. Günah defterinde boş yer kalmamış, canımı verdiğim o sen değilsin. O benim sevdiğim o sen değilsin. Aşkı kadehlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun. Aşkı kadehlerde arar olmuşsun, bu daldan o dala konar olmuşsun. Sen kendine bile zarar olmuşsun. Sen artık gözümde o sen değilsin. Sen kendine bile zarar olmuşsun. O benim sevdiğim o sen değilsin.

0: değilsin. O benim sevdiğim, o sen değilsin. Günah defterimde boş yer kalmamış. O benim sevdiğim, o sen değilsin. Canımı verdiğim, o sen değilsin, dedi baba. Ayhan abi ne yapıyorsun? Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Sen?
0: Vallahi yoruldum.
1: Hatırlıyor musun Murat?
0: Ne?

0: Evet. Bazen... Gel yanaş biraz
1: i̇nsan,
0: böyle.
1: İnsan bazen gerçekten hissettiğini hissedebiliyor.
2: Vallahi hissediyorum ben. Benim hislerim biliyorum kuvvetli.
1: Araba kullanıyorum. Saat 10-11 bir yere kadar gidip geleceğim. Baktım Murat aradı.
2: Ben ama de otobüse kötüyüm. Bineceğim aşağı ineceğim. Kayıt
1: dedi ki nasılsın dedim ki Murat çok kötü.
2: Ben dedim aradım. Dedim abi ne yapıyorsun? Dedi ben, iyi. Dedim bu yanda seni gördüm. Bak dedim hiç iyi değilsin sen. Evet. Dedi ki vallahi ben aynı. Dedim o zaman yapacağım.
1: Ben de ona döndüm dedim ki. Aynen evet. Sonra konuştuk ben bugün de öyleydi. Hatta telefon kapanmış.
2: Bilerek gitmemiş. Aramadım seni gün.
1: Biliyorum. Daha, sonra bro gerçekten bak şimdi insanlar hissettiklerini yaşıyor. Hissettiklerini diyor. Az önceki parça. Evet gerçekten öyle ama canını verebileceğin insanlar da olabiliyor. Tabii ki. Mesela ben şahsen yarım kalpli yarım gönüllüyüm. Ben sürekli bana diyorlar ki neden hastalanıyorsun? Evet hastalanıyorum. Çünkü yüreğim yarım, kalbim yarım yani. Yarısı başka yerde, yarısı başka yerde olduğu için.
2: Stres oluyor.
1: Evet hastalanıyorum. Aslında tabii ki gönül ister ki iş çalışanlar kendini... Bu arada dur önce şunu okuyayım. Mavi'nin bana bir şey yazmıştı. Bence 12 koğuşunda Koçeran'ın mavisi. Yanımda bulunan tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Can dostlarıma gelsin. Hürmüz Karatay, Gül Ülker, Bircan Güzel, Ayşe Aktop, Sevcan Dönmez, Esma Nur, Anlaş, Elif Namlı, Alev Dedeoğlu, Başkan, bunu hızlı hızlı yazdığım için bir pek şey yapamam. Herkese selam ediyor ve saygılarını, selamlarını sunuyor. Mavi'ye ben de buradan günün yeni güne geldik bayram. Önce bütün kader mahkumlarına, bütün bizi duyup sesimizi duyan öncelikle kardeşim abim Murat'a teşekkür ediyorum. Sesini bütün herkesin kalbine anında ulaştığı için, gönlüne ulaştığı için daha önce herkesten daha önce bayramlarını kutladığı için ben onun da bayramını şimdiden kutluyorum. Onu öpüyorum. Dudaklarından değil ama kendi yanaklarından öpüyorum. Çünkü seviyorum ben onu.
2: Allah'ım ben de seni seviyorum.
1: Ondan sonra tabii ki sıra Mavi'me geliyor. Mavi bil ki benim kalbimde, yüreğimde, yarısı sende. Ben bu yüzden hastalanıyorum. Ablanla görüştüm. Ablan bayramını kutluyordu. Gözleri doldu. O da biraz duygusallaştı. Memama gelince o da senin gibi ben sadece şunu bekliyorum. Allah'ın bütün kader mahkumlarına bir an önce ailelerine kavuşmasını istiyorum. Ama seni böyle memede sarılırken sıkı sıkı onu öpüp koklamasını gördüğüm an bil ki dünyalar benimdir. Zaten bir kurban sözüm var onu keseceğim. Allah'ın izniyle bir an önce sen de gelirsin. Çünkü ben o yüzden her gün hastalanıyorum. Çünkü seninle beraber ben de ceza yatıyorum buna emin ol.
2: Ne Allah bileyim. İçin çık taş bizi de kurtarmışım abi kurbanıma yemin ederim. Öyle değil mi Sinan?
1: Ya Sinan.
2: Ya gidiyoruz oturuyoruz diyor 50 koymuş kafa. Ne oldu kardeş yok. Mavi yüzüm. Ya vallahi için mavi çıkacaksan çıkartır.
1: Bak Sinan'a sor. Biz o gün yani Allah Sinan yanımdaydı. Abi. Araba kullanmayı bilmiyor tamam mı? Yolda bir ablayla bir abi aldık tamam mı? Şimdi biraz yürüdük ben uyumuşum arabada. Araba kullanıyorum ya uyumuşum. İkiden sonra kadın baktım Sinan dedi dur. Ne oldu dedim Sinan çek sağa dur otobandayız ama. Kadınla adam indi. Abla hayır abi niye indiniz? Vallahi dedi biz dedi binmeyiz dedi sen dedi çılgın araba çılgın diyor. Abi şey uyuyorum ben. Sonra Sinan dedim ne yapalım uyuyalım mı? Abi dedi yürü dedi ölürsek de beraber ölelim dedi. Ha burada karşımda. Harbiden bak ha burada karşımda duruyor. Bazen insan sevdiği için hiçbir şey gözü görmez. Hiçbir şey umrunda olmaz. Yani ölüm bile olsa o an ucunda
2: adam
1: onu yapar.
2: Adam kafeyi maviye boyamış ya.
1: Ya her yer mavi.
2: Vallahi.
1: Ama mavi nedir biliyor musun? Mavi asalettir, özgürlüktür. Ya ben kendimi öyle şartlandırmışım. Ama bir daha çıkarsa ben onun elini bırakmayacağım, asla bırakmayacağım.
2: Kur'an'ıma gözünün önünden ayırmayacaksın.
1: Sen ne
2: diyorsun? Bu ne ya?
1: Ya düşün, benim anam da o, babam da o, eşim de o, arkadaşım da o. Bayramını kutluyorum onun. Ya, aileme gitmiyorum.
2: Gideceğiz kafeye bir muhabbet edeceğiz. Mavi. Yeter
1: ki sana teşekkür ederim. Tabii ki bu arada tekrardan herkese sadece C12'deki değil bütün kader mahkumlarına gerçi buradayız da bayramlarını kutluyorum. Herkesin annesinin babasının çoluk çocuğunun Allah'ın bir an önce onlara kavuşmasını tabii ki hep beraber istiyoruz. Senden de bir parça istiyorum böyle canlı.
2: Yeter.
1: Bir tane daha. Ama biraz.

0: Sonra.
1: Vallahi.
0: Tamam biraz sonra.
1: Biraz da...
0: Tamam seni seviyorum.
1: Ben de
0: ya, boş değilsin evet. O vallahi Muhammed kızı dedi ki bana sakın diyor boş değilim deme diyor. Diye öldürürüm diyor seni. Vallahi ben o kadından korkuyorum diyor.
1: Vallahi. Vallahi biz abi kardeşi seviyoruz.
0: Evet gerçekten öyle.
1: Bir arada olmaz mı? Biz onunla dostuz. Bazen kafamız esiyor. Vallahi sabah gündüz fark etmiyor.
0: Ha, geçen gün ne oldu onu da söyleyeyim. Hakkını helal et. Bir yere gittim biraz hani çılgınlık işte aslında çılgınlık değil. Bir arkadaş davet etti gittim. Ben Murat'sız yapamadım. Murat'ı aradım. Murat da bir şey oldu sandı. Anladım baktım 10 dakika sonra orada.
1: Pazar hani, günü
0: hani, aynen.
1: Yataktan
0: aslında niyetim vallahi. Murat'a şöyle orada güzel bir şarkı söyletmekti. Zaten şarkıcı vardı. Herkes artık bıraktı Murat'ı dinlemeye başladı.
1: Vallahi kadına dedim abla kusura bakma.
0: Aynen aynen seni sanatçı sandılar ama. Tabii o anda sana çok teşekkür ederim. Beni geldin aldın beni götürdün. Çünkü dost gerçek dost nedir biliyor musun? En kötü gününde, en kötü anında eğer onu düşünüp onun için bir şeyler yapmaya çalışıyorsan en büyük, en güzel dostluk odur. Dostluk asla çıkar üzerine kurulmaz. Dostluk asla ve asla tezahürat istemez. Zaten kalpten, yürekten gelir, evet.
1: Dostta dostum dediği dost kişinin hiçbir zaman aynen, sevgisine aynen. ispata ihtiyacı yoktur.
0: İşte.
1: Hep sana söylüyorum ya abi, bir telefonla bak pazar günü işte yaşadım.
0: Evet.
1: Yatağından kalktım.
0: Ya işte ben
1: aile
0: ben öyle olduğunu bilsem aramam ben sadece başıma bir şey geldi diye sen biliyorum ama bir de girişim vardı senin Allah dedim işte ben o yüzden seni öpüyorum gene yanaklarından öpüyorum ama o sakalı yerinden değil ha sakalsız yerinden öpüyorum
1: bakmasın bile de
0: tekrar Allah bütün kader mahkumlarını da güldürsün biz gülüyoruz ama hakkınızı helal edin ne olursunuz
1: valla sizinle gülüyoruz sizin
0: biz,
1: keyfiniz olsun
0: aynen.
1: Yoksa bu saatte gülünecek vakit de
0: tabii
1: değil
0: ki
1: yani.
0: Biz sizi düşünerek gülüyoruz moral olsun diye gülüyoruz
1: bazen
0: bizi
1: potu kaldırıyoruz ağlıyorum arkada valla kimse demiyor mu ağladım diye gülüyoruz sizin keyfiniz olsun istiyoruz
0: bizi de ailenizden sayın gerçekten gönül ister ki benim babamı da öldürsün, öldürür olan olsun. Ben yine onun orada kalmasını, orada durup ailesinden uzak kalmasını asla istemem. Gönül razı gelmez.
1: O yüzden.
0: Biz sizinle gülüyoruz ya. Ben şu anda Murat zaten güldüğü için değil. Sadece oradaki dostlarımızı, arkadaşlarımızı, kader mahkumlarının gülmesini istediği için gülüyor.
1: Zaten niyetimizi Allah aynen. biliyor, gönlümüzü Allah biliyor. Buraya biliyorsunuz girdiğimde bizim kolay kolay gülmem kolay kolay. Kardeşlerimiz, evet. kardeşlerim mesela.
0: Murat böyle gel de sesin gelsin birader. Şimdi sen beni şey yaptın. Ben
1: yani,
0: Allah hepinizi senin güldürsün. Sesiniz. Bu arada tamam. Sinan teşekkür
1: Sinan,
0: ederiz.
1: Sinan, kardeşim.
0: Sinan da kardeşim beni her türlü koruyor.
1: Vallahi
0: sen de koruyucu meleğim gibi.
1: Çay işin sende vallahi. Batmanlı Sinan.
0: He, Batu Sinan.
1: Aslan gibi. Biraz mesaj okuyayım
0: aynen.
1: abi.
0: Tamam baba.
1: Ondan sonra çayımızı
0: içelim. Eyvallah. Teşekkür ederim.
2: Deniz Biricik, komşuların hepsine sana çok selam var. Murat abi ben Yusuf Güney, Kadın Kapalı'da bulunan canım eşim Sibel Güney radyo başına. Baktığına herkes bakar ama senin onda gördüğünü herkes göremez. Herkes aşık olabilir ama hiç kimse senin gibi sevemez. Tek fark sensin, canımızı yakanlar canı yanacağı günü beklesin Sibel'im. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet sevdiğim. Murat abi ben C8'den Nezahat Çokuyar. T1A2'de yatmakta olan Mehmetcan Yıldırım Junior Kumpirim radyo başına. Çok özledim annem burnumda tütüyorsun. Telefon yapıyorum bir türlü çıkmıyor kalbim oğlum. Murat abi benim paşam için benim seni görmem lazım çalar mısın? Seni çok seviyorum. Estağfurullah ablam benim. Canım oğlum ben anne. Anne deden seni çok... Anneanne olabilir mi acaba? Deden dediğine göre. Veya ben anne anne deden seni çok seviyoruz. Her zaman yanındayız biricik oğlum. Kadife Kale'den Sibel Güney. Karşıyakalı Sedef Uçar. Esra Erciyes Gönül Akça Sevcan Geyik. C13'ten Cehennem. 13 selam olsun kızlarım nasılsınız iyisinizdir inşallah beni soracak olursanız ben de çok iyiyim unutmayın her karanlık gecenin bir sabah vardır elbet bir gün kuş olup uçacağız buradan özgür günlerde karşılıklı kahve içmek dileğiyle sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun. Ben İsmet Terli 4 nolda yatmakta olan babam Tatü dayının ellerinden öpüyorum bayramını kutluyorum Kadın Kapalı'daki Gönül Baba Çörs ve Gülşah Can'dan ailem de bayramını kutlarım sizi seven Tatü Can. Murat abi ben C8'den Nezahat Çokuyar. Kıymetli dostlarım Gamze, Bahar Öztanık, Rüşen Akyıldız, Ayşe, Yaprak, Elçin, Can bu canlara Gökhan Namlı'dan gönül yaram çalarsan sevinirim Murat abi. Nezahat Çokuyar atasözü der ki gün yüzü hariç bütün yüzleri gördük ve selam. Ben T1C 16 koğuştan Murat Çampak. Aynı ortamı paylaştım. Can dostum Türk Gence Azer Birbir'den. Maral Şarkı.

varsa armağan ediyorum Murat abim. Çalarsan sevinirim sevgilerimle altın da alım. Murat Can Pak sağ ol Murat kardeşim. Murat abi ben C8'den Gamze Batur. Kocam Ceyhun Batur radyo başına. Mektubunu aldım bebeğim. Tabii ki başın dik olcan. Aslan gibi karın olduğu sürece. Seni seviyorum yüreğin yüreğimde. İyi bilirim. Murat abim sadece bir istek kırma beni. Yıldız Silve hep yanımda kal. Sana gelsin manyak kocam. Ceyhun. Ceyhun. Vallahi ben demiyorum kız kardeşim yazmış. Biz de okuyoruz ne yapalım. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan iki gözüm baldızım sima canım benim. O güzel canını sıkma her şey güzel olacak. Kısa zamanda yanımızdasın. Sana bu kumpasları yapanlar da Allah büyüktür. Seni seviyorum aklın kalmasın dışarıda. Öpüyorum gözlerinden aynı gökyüzüne baktığımız sürece beraberiz demektir. Allah'a emanet ol arkadaşlarına selam ve ayrı kurumlarda olan beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burak Can Yücel. Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Deniz Biricik seni çok seviyoruz ailen. Şakran kadın kapalı B10'da yatan bacım her şeyim Sima Coşkun seni çok seviyorum. Her zaman yanındayız en yakın zamanda da hep beraber olacağız inşallah. Herkesin çok selamı var. Çağla'nın Sıla'nın Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak kalbim sana. Halit Bilgiç özledim şarkısı armağan ediyorum. Seni seven bacım Cansu Gülbahar. T2C5'te yatan Serkan Yavuz'un oğlu ve kızıyım. Canım babam bu bayram son olsun artık inşallah. Tüm bayramlar artık beraber olacağız. Seni seviyoruz hemen gel. Murat abim kolay gelsin. Ben T1C16 Koç'tan Muratcan Pak. Sağ ol Muratcan. Sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalı 5 koşun olan yürek yaran Mizgin Ayla sesleniyorum. Canımın içi bayramın enişten dileklerimle kutlarım. Beni merak etme ben iyiyim seni çok seviyorum. Murat abim Mizgin'ime İzmirli Buse Karagözler şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim sevgilerimle Muratcan Pak. Şakran T4C15 aşk kocam bir tanem. Bayramını kutluyorum öpüyorum seni. Bu bayramda böyle oldu. Allah'ın izniyle bir dahaki bayrama beraber olacağız kızlarımızla beraber bir tanem. Kendini üzme benim her dakika aklımda sen hiç çıkmıyorsun. Sen benim can damarımsın unutma sadece. Sen ve kızlarımız için yaşıyorum öptüm iyi geceler. Murat abi ben Ayrancılardan Beytullah Günendi. Buradan cezaevindeki abi dost kardeşlerimin kurban bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Hayırlı bayramlar diliyorum. Umudunuzu yitirmeyin. Umudunuz hep Allah'tan yana olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mersinli Beyto. Karagözlü oğlum Doğu Kenanoğlu aslanım. Biziz. Anneannen de dualarını götürdüm. Anneannene de dualarını götürdüm. Kalbim hep seninle. Bir haber yok. Merak etme seni çok seven annen. Kadın kapalıda yatan ablam Sima nasılsın ablam benim iyi misin? Biziz merak etme az kaldık kurtulacaksın her şeyle ilgileniyoruz seni özledim kısa zamanda eskisinden daha güzel günlerimiz olacak aslan ablam. Kendine iyi bak Fatma Çelik, Burcu Yıldırım, Aleyna Akyol, Rukiye Prenses'e de çok selam ediyorum. Hepinize Allah'a emanet olun iyi geceler Müge Kına. Menemen'de yatmakta olan can yoldaşım Latifcan Doğan, kardeşim Ercan Doğan. Kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki bayramda inşallah hep beraber olacağız. Unutmayın nefes aldıkça her daim umut vardır. Sizi canından çok seven can yoldaş Baran Doğan ve Hafız Doğan. Ben Şakran T4 ve 11 Koç'tan Yeşilova'dan Kadir Doğanay. Başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer Paşa, Edis Ferhat Akçaboğa, Cafer Topal, Mehmet Canbay, Özkan ve Çimen Tepeli Oğulcan Bakırcı, Volkan Tanrıkulu, Namıder Çapu, Mutlu İncebayır. Farklı kurumlarda olan Yiğit Doğanay, Müslüm Doğanay, Mertcan Doğanay'a selam olsun. Her batan güneşin bir doğuşu vardır. Elbet bir gün özgür günlerde inşallah. Murat abi son olarak Paşa Ediz abime Güler Duman'dan Munzur'un dağlarında yarım gelen bir mesaj Kadir. Ben Uygar Akgül, Şakran T2C7 koşulu yatan Hüseyin Ejder abime T2C17 yatan Toprak abime selamlar olsun. T4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e Sudenaz'dan Yusuf Arputlu'nun Yenilmedim Keke şarkısı armağan ediyorum. Hızlı hayatın hızlı adamı. Senin o kadar çok seviyorum ki dünya bile küçük kalıyor. Sevgimin yanında babam her şeyimsin sen benim. En önemlisi de Aromsun. Allah'a emanetsin Mehmetcan abime de çokça selamlarımı iletiyorum. Bir şarkı sonrasına sayfamı yenileceğim. Kardeşlerim bir şarkı sonrası.

İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran T4 Bombir Koç'tan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere. Yakışıklı, karizmatik abim Kerem Gezer Paşa Edis, Ferhat Akçaboğa, Cafer Topal, Mehmet Canbay, Özkan ve Çimentepeli Oğulcan Bakırcı, Volkan Tanrıkulu, Namıder Çapu, Mutlu İnce Baylık, farklı kurumlarda olan Yiğit Doğanay, Müslüm Doğanay, Mertcan Doğanay'a selam olsun. Her batan güneşin bir doğuşu vardır. Elbet bir gün özgür günlerde inşallah. Murat abi son olarak Paşaydı Zabime Güler Dumanların Munzuru Dağlarında şarkısı armağan olsun. Lider FM yapmış bu yayını yapmışsınız da size teşekkür ederim. Sizin aracınızla Şakran B10 koğuşuna yatmakta olan eşim hayatımın anlamı, yaşama sebebim. İyi ki benimsin yıldızım, aşkım. Ne kadar uzak olursan da ol, daima kalbimdesin Yıldız Kanık. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Koğuş arkadaşlarına Gülcan, hepsine selam söylüyorum Yıldız'ım. En yakın zamanda buluşmak dileğiyle eşin Hakcan Kanık. Eyvallah Hakcan kardeşim. Hemen sayfamı bir kez daha değiştireyim. Zaten son sayfamız, son mesajlarımızı paylaşacağız. Evet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teş C8'den Gökhan Karaduman, başta abim Emrah Tatlı, dayım Metin Kızılkaya ve Kasap Birol, ayrıca dostlarım olan Bursalı İbrahim Akar, Yusuf Torlay. Teklilerde Ferdi Cesur Erdoğan, Nimet Özçelik, Ahmet Eril, Emre Kavacan, Kamil Cura, C7 yatmakta olan Ozan, Deniz Ekrem, Birlik Çınar, Birlik bu derlere selam ederim. Evlan Doğanay. Salih sizlere gelsin, sizi seven Gökhan Karaduman. Gökhan, yanlışlıklar var bu mesajlarda kardeşim benim. Murat abi, ben T3C8 koğuştan Manisalı İbrahim Akar, kader birliği yaptığım değerli abim Ender Tezi, dayım Metin Kızılkaya, dostlarım Gökhan Karakanlı. Teklide Ferdi Yusuf Tolay, Cesur Ergün, Mehmet Özşan, Ender Kayacan, Ahmet Elik, Yasin Ülger, reis hepsinin. Ayrıca kadın kapalı C5'te olan sevgilim nasıl güzel hava attı bende. Nevin Doğanay'dan benim için benim seni görmem lazım şarkısı bize gelsin. Sizleri seven Manisalı İbrahim. Bazı yerler görüntü bulanık demiş İbrahim. O yüzden yanlışlıklar var. Bu mesajı kim yazmışsa en alta yazmış İbrahim. Manisalı İbrahim bazı yerlerde bulanık yazı demiş. Demek ki ondan kaynaklı İbrahim. Bu yayını yaptığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla B10 koğuşuna yatmakta olan can tanem, bir tanem, evimin sultanı, kalbimin yegane tek sahibi Yıldız Kan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Gelir gelir o yar gelir, nerede arar bulur beni, kadınım sana aşık olan Hakcan Kanık. Şakran T2 C5 koğuşundan ben Emirhan Temel, namı der Batur Küçük

Şehrin büyük dedikodusu olan Engin Afşar abimin bayramını kutluyorum. Herkese de iyi bayramlar diliyorum. Ben belki koğuşundan Emel Madak derli olan dostlarım doğuşun adaletini koğuşun diyelim. Koğuşun adaletini sağlayan Dilara Yılmaz Çiçek Özek Meltem Toprakdağ Canan Batur benim derlim olan Damla Avcı Emel Bardak. Emel Madak olabilir mi? Sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Yanlış yolda diyenler aynı yolda karşılaştık. Şarkı armağan ediyorum. Gökhan Doğan'dan sebebine yandım. Murat abi ben Suat Konuk. Öncelikle selamun aleyküm. Senin ve beni tanıyan tüm eş, dost, abi kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim bu bayramı özgürlüklerle müjdelesin inşallah. Sevecekse beni Allah sevsin. Vefasını gösterecekse Allah göstersin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Suat Konuk sağ ol Suat'ım. Senin de kardeşim benim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Menemen Bursa Kapalı E'de yatan Vedat Seven abime Menemen'de yatan Baran Büyüksu'ya Nihat Büyüksu'ya Kadir Gündoğdu Yusuf Gündoğdu Ahmet Seven'den selamlar olsun. Allah sabır versin inşallah abilerim kardeşlerim Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler armağan olsun. Murat abi BİST-3B15 koğuşundan Barış Alabay ve Müfitcan Dürgel derli abi Murat Bingöl başta sen olmak üzere tüm kader mahkumlarının bayramını kutluyoruz. Barış'ım aleyküm selam Müfitcan. Benim kardeşlerim aleykümselam sizin de bayramınız mübarek olsun. Geçen selamınızı aldım yoldaştan selam gönderdim size. Bilmiyorum duydunuz mu duymadınız mı? Şu an duyuyorsunuz mu duymuyorsunuz mu? Sizlere de sevgiler selamlar. Barış'ım sağ ol Müfitcan sağ ol kardeşlerim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Ben Ballı. Evet ben Ballı. T4'te bulunan kuzenim Karakol Beko kardeşim bayramını enişten dileklerimle kutlar. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Bayramın kutlu olsun kardeşim. Buradan Yiğitcan Akgün, Furkan Çubukçu, Uğur Aslan, Mustafa Anıl, Gürkan Soner, Demirbaş Taner, Koç Keser abilerim. Bayramınız kutlu olsun. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Ben T2 John4'ten İbrahim Bilik. Öncelikle ailemin ve John 4 koğuşundan bayramını kutluyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız başta olmak üzere Aslan abim Resul Dan Sürmeneli Tahsin, Can kardeşlerim Heval Dalbudak, Müslüm Ayna, Emirhan Yıldırım bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Güçlünün adaleti, adaletin güçsüzlüğü. Bornova Dedo'ya selam olsun. İbrahim Bilik. C7 olan kızım Dila Yurdakul annem seni çok seviyorum. Oğlum Miraç Ali ablan abin ben bir dahaki bayramı evde olman umutla bekliyoruz canım kızım. Tüm şarkılar sana ve arkadaşlarına gelsin. Ben 4.0'dan Cengiz Özdemir. Hücrede olduğum için kimseye cevap veremedim. Benim ismimi geçiren tüm dostlara selam olsun. Benim için değerli olan kişiler Mahsun Oğuz, Suat Konuk, Ekmekçi kardeşler, Ozan Bayar, Emirhan Özışık, Yavuz Çelik, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Hakan Çelik ismini saymadım. Herkesin bayramını kutluyorum. Bizden geceye not. Korkakların ömrü cesurların dedikodusuyla geçer. Aslan yattığı yerden belli olur elbet bir gün. Murat abi ben Karşıyaka'dan Kerem Yavuz T3B15'teki abim Barış Alabay ve Müfitcan Dülger'in bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki bayramı sevdiklerinle kutlamanız dileğiyle Allah'a emanet olun. Şakran T3 koğuşunda oğlum Emirhan Ceylan için Özlem Özdil'den Dem Emeğimsin adlı şarkı armağan olsun. Murat abi ben Uygar Akgül. Bayramın mübarek olsun. Kadın Kapalı'da canım annem Anıl'ın ve T2'de olan Aslan abilerimin bayramı mübarek olsun. Çokça seviliyorsunuz. Aleykümselam Uygar. Sağ ol kardeşim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben Yağmur 4.0 B7 olan Emin Yanık radyo başına. Emo her doğan güneş umudumuz olsun seni çok seviyorum eminim sensiz belayım şarkısı armağan olsun. Ben eski Çamlık'tan Pito Sinan Önen başta canım kanım abim Serok Önen olmak üzere abilerim dostlarım Ferhat Turgay Çektar Bakır Baran Yıldız Oğuz Sonuk İstanbul'da o gün Özdemir Fırat Çelenk Mert Kahraman Ekrem Kahraman Engin Can Balcı Fırat Coşkun Yılmaz Sak Güney Sak Balıkçı Uğur Çakır İbrahim Taşıyan akabinde T2'de bulunan kardeşim Mehmet Yılmaz'a selamlarım bakidir sizlere seven Pito Sinan Önen. Şakran'daki eşim Şerife
ve tüm dinleyenlere sevgiler, aşkım. Senin de herkesin de bayramını şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım kalbinin içi huzurla, yüzün gülümsemeyle dolsun. Ve şunu hiç unutma, bu hayatta seni düşünen, seni merak eden, seni gerçekten seven bir kalp var. Mesafede zaman da bunu değiştiremiyor. Sen benim için hala en özel, en güzel hislerden birisin. Ben yine seni anlatacağım içimdekine. Seninle konuşuyormuş gibi yazacağım geceleri. Sesin gelmese de ben seni, yarım gelen bir mesajımız. Ben İzmir Gültepe'den Selim Güldüz, Şakran T4 13 koğuşuna yatmakta olan aslan parçam Efe Güldüz'ün gözlerinden öper, her daim onun yanında olduğunu bildirmek isterim. Bu günler de geçecek elbet. Sen yeter ki umudunu yitirme. Dik dur Efe, güzel günler yakında. Güneş bir gün bizim için de doğacak evlat. T4 13'te yatan Efe Güldüz, Foça Açık'ta yatan yeğenim Cafer Özkan, T2 19'da yeğenim Batuhan Ok, T4 17 yatan yeğenlerim Baran ve Hasan kardeşime yarım gelen bir mesajımız. Ben Eski Çamlık'tan Pito Sinan Önen, başta abim Serok Önen olmak üzere dostlarım Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Ferhat Turgay, Mehmet Yılmaz, Fırat Çelenk, İstanbul'da Gün Özdemir, Talat Bakır, Azat Çiçek, Oğuz Tonuk, Kadir Aslan, Can Platin, bu ismini saydım abi dost kardeşlere, selamlarım bakidir. Sizleri seven Pito Sinan Önen. Murat abi, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şakran Kapalı Cezaevi C7T2 Hamza Geli Tekin, Kader Birliği yaptığımız koğuş arkadaşlarımız Senekeli Sergen, Yeni Çamlıklı Burak Kuludoğan, Özkan Demirel, Ali Der, Harun El Almış, Kasap Şükrü, Nuri Altın Buğra, Semi Arslan, Mertcan Şen, Doktor Yasin, Kadir Bekes, Zalim 76, Mustafa Kemal, Kadir bizim için Ahmet Kaya'dan sözüm şiirlerim mükemmeldir. Bizi hasretle anan, bekleyen gönül dostlarımıza armağan olsun. Aleykümselam Hamza kardeşim, sağ ol. Sizin de bayramınız mübarek olsun kardeşim benim. Ben Manisa Turgutlu, istasyon altından Resul Güldüz, Şakran T4 A13 koğuşuna yatmakta olan aslan parçası Efe Güldüz'ün gözlerinden öper, selam ederim. Her daim iyi ol, güçlü ol, moralini bozma, dik ol, yen. Saylı günler geçer, bunu en iyi ben biliyorum. Efe Güneş bir gün bizim için de doğacak yeğenim. T4 A13'te yatan Efe Güldüz başta olmak üzere tüm kader mahkumlarına Kurban Bayramı mübarek olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun. Ben İzmir Gültepe'den Selim Güldüz, Şakran T4 13 koğuşuna yatmakta olan aslan parçam Efe Güldüz'ün gözlerinden öpüyorum. Mübarek bayramını kutlar, her daim onun yanında olduğunu bildirmek isterim. Bu günlerde geçecek elbet. Sen yeter ki umudunu getirme. Dik dur Efe, güzel günler yakında. Güneş bir gün bizim için de doğacak evlat. T4 13'te yatan Efe Güldüz, Foça Açık'ta yatan yeğenim Cafer Özkan, T2 19'da yeğenim Batuhan Ok, T4 A17'de yatan yeğenlerim Baran, yarım gelen bir mesajımız. Ben Yunus Ertaş, bir nolu C17'de yatmakta olan aslan kardeşim Selman Çağrı Tekin, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere kardeşim, özgür günlerde beraber güzel yerde kutlayacağız inşallah. Şakran'da yatan Berat Kurtay kocam, yine bu bayram sensizim, aklım sende, kalbim sende, seni seviyorum, ellerinden öpüyorum, aşk aklım sende. Ben Emre Ertaş, bir nolu C17 yatmakta olan aslan kardeşim Selman Çağrı Tekin, doğum günün kutlu olsun kardeşim, nice mutlu senelere, özgür günlerde beraber güzel yerlerde kutlayacağız inşallah. Lider FM dinleyen herkese iyi bayramlar. Şakran Cezaevi, Kinoğlu T-Tipi, D3'te yatmakta olan Yakup Kayaç'ın Musa Eroğlu'ndan Mihriban şarkısı armağan olsun. Ben Baran Büyüksu, başta amcam Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu amcalarım, en içten dileklerimle Kurban Bayramınızı kutluyorum. Ben Alena Özsürükçüler, B10'da yatmakta olan dostlarım Rukiye, Prenses, Çitrak, Sinem, Saraç, Özlem, Yüksektaş, şimdiden bayramınız mübarek olsun canlarım. Umarım oradaki son bayramınız olur. Ne kadar zor olduğunu biliyorum ama velakin zor olan her şey geride kalacak. Her zorluğun arkasına bir güzellik doğar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ben Emre Ertaş, bir nolu C17 yatmakta olan aslan kardeşim Selman Çağrı Tekin, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu senelere, özgür günlerde beraber güzel yerlerde kutlayacağız inşallah. Murat Bingöl abim, ben T1 B2'den tahliye olan Enes Altınışık, öncelikle aslan kardeşim Ensari Altınışık yani sarsılmaz, Samet Kırk Dişçioğlu, Ahmet Altunbaş, Muzaffer Tatlı, Yiğit Altın, Ahmet Can Görür, Umut Fidan, Murat Çağlayan'a bin selam olsun. Senin de bayramın kutlu olsun Murat abim. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki bayram ailelerinizle geçirmeniz dileğiyle. Sağ ol Enes. Sağ ol kardeşim benim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben Aleyna Özsürükçüler, Beyza Özkan, Nursen Avcı radyo başına.
Canlarım sizin de bayramınız mübarek olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Tüm B10 koğuşuna selam ediyorum. Hazar Yıldız'dan Bilsen Beyzoş'uma armağan olsun. Ben Baran Büyük Su Aynı Koğuş'ta kadar birliği yaptım. Aslandayım Sinan da Eyüphan'dan 3 gecedir yatamıyorum şarkısı armağan olsun. Bayramın enişten dileklerimle kutluyorum. Murat abi ben T1B3 Koğuş'tan Ensari

Altın ışık yani sarsılmaz. Öncelikle ağdayımız Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Öztaş Deren, Yasin Akçay, Ramazan Çetin, 4 nolda bulunan Ahmet Altunbaş, Bünyamin Yavuz Fikret, Dost Azcan, Yatmaz Akit, Özcan Zübeyri, Oğuz. Bu ismini saydım değerli ağabeylerime, kardeşlerime bin selam olsun. Gece bir söz mücadele yeryüzünde olsa da hüküm sadece Allah'ındır. Şakranda yatan Berat Kurtay, ellerinden öpüyorum kocam. Seni çok seviyorum, senin için her şeyi yaptım, hep de yaparım. Sen benimsin, benim. Deniz Biricik, canımın içi, her şeyim. İyi ki benim kardeşimsin, seni çok seviyorum Deniz Biricik. Şakranda yatan Berat Kurtay, kocam, sevdiğim adam, aşkım. Yanımda olman için her şeyi verirdim. Seni yanımda görmek istiyorum, seni çok seviyorum. Ben Baran Büyüsü. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abim Yusuf, İslam Ergül, Rafet Kale, Hüseyin Saldıray, Berke Kerem, Uğur Saygı, enişten dileklerimle bayramınızı kutluyorum. Ben İkizler, bir nolu C17 yatmakta olan Selam Çağrı Tekin, doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, özgür günlerde inşallah aslan kardeşim bir tanesin, herkese selam. Ben Baran Büyüksu, başta abim Rafet Kale, yengem Mini Evkitmen, Dilek Karakaya, bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Şakranda yatan Berat Kurtay, sevgilim, kocam, ellerinden öpüyorum defalarca. İyi bayramlar sevgilim. Artık hiçbir şey bayramımızı ayrı kuş geçirmez. Yanlışlık var burada Berat. Aynı kurumda bulunduğum abim Cüneyt Çelik, Manisa'da yatmakta bulunan dostum Bünyamin Ergün'ün bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Şakranda yatan Berat Kurtay, aşkım, adam, kocam, sevdiğim. Yanında olmak için her şeyimi feda ederdim. Uğrunda ölürüm. Sensiz bir anım olmasın. Bir nolu C17 yatmakta olan Selman Çağrı Tekin kardeşim, yaşamdan çalınan zamana rağmen sevgi ve inancın hiç eksilmesin. Doğum günün kutlu olsun. Bu zor günleri geride bırakıp sarılacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum ikizlerim. Şakranda yatan Berat Kurtay, aşkım, kocam, tekrardan bayramı mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum, senin için ölürüm adam. Ben hemen T tipi A28 koğuşuna yatmakta olan göz bebeğim Celal Demirtaş ve koğuşuna bulunan oğluma sahip çıkan abilerine çok selam eder, bayramlarını mübarek ediyorum. Hepiniz Allah'ıma emanetsiniz. Bir ricam var, bir istekler ya bedavacı, bu da geçer. Çalarsanız çok sevinirim. Bütün koğuştakilere armağan olsun. Ben Muazzez Sunal, C16 koğuşuna atan Şükran ablam, Çimentepe'li Ayşegül ablama selamlar olsun. Bayramınız mübarek olsun Murat abi, senden bir isteğim olacak, aç kapıyı gardiyan armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, ömrüm kıymetlim, senin ve arkadaşlarının kurban bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Senin de en kısa zamanda yanımızda görmek dileğimle. Ben Mehmet'le Foça'ya geçiyorum. Kızlar annemle evde, bizi sakın merak etme Nazom. Seni seven Murat. Mektubun için çok teşekkür ederim. C5 C6'da yatan abi kardeşlerimin de kurban bayramını kutluyorum. Ahmet Kaya'dan şiire gazele sultanıma armağan olsun. Bir nolu C17 yatmakta olan Selman Çağrı Tekin kardeşim, yaşamdan çalınan zamana rağmen sevgi ve inancın hiç eksilmesin. Doğum günün kutlu olsun. Bu zor günleri geride bırakıp sarılacağımız günleri sabırsızla bekliyorum ikizler. Foça Açık'ta yatan babam Eren Hasliman, babacığım dünyaya geleli daha 5 ay oldu. Bu benim ikinci bayramım ve sensiz yine ikinci bayramım. Ellerinden öpüyorum babacığım. Bayramın kutlu olsun. Senin oğlun olmaktan hiç pişman olmadım. İnşallah gelecek bayram yanımda olursun. Yunus Kalburcu, canım amcam, senin de ellerinden öpüyorum. Ben Cemile Kasap, Foça Açık'ta yatan iki gözüm, canım, kocam, bayramın kutlu olsun aslan kocam benim. Bayramım cuma günü seni öyle çok öyle... Bayramım cuma günü. Seni öyle çok öyle çok özledim. Öyle çok sana ihtiyacım var ki anlatamam. Çok özledim aşkım. Çok. İyi ki benimsin. İyi ki seninim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, kıymetlime bir söz, mesafe değil ki önemli olan, çok uzaklardan yüreği dokunuyor yüreğime. Daha güzel bir dokunuş var mı yürekten yüreğe? Seni seven Murat. Eren Hasliman radyo başına. Uyandır kocamı Yunus, yine kokun esti, anlayacaksın gene canım burnumda, seni başımdan eksik etmesin Allah. Öyle gurur duyuyorum ki senden bir avucum duam var, sevdiğim için de ismin var. Rabbim sana sağlık mutluluk versin, başımızda dur, biz de mutlu olalım. Kalbim Eren, iyi ki sen Eren Hasliman. Foça Açık'ta yatan babam Eren Hasliman, babam benim. Canım babam Eren Hasliman, baba çınar gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Baba eksiklerini sorma.

0: Babam derim koca çınar. Bunda da yanlışlık var Eren. İki nolu ve üçlü yatan aslan sevgilim, bu bayramda yanımda olmazsan da kalbim hep seninle. Sensiz geçen her gün seni daha çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğe kavuşup birlikte nice bayramlar geçiririz. Kendine çok dikkat et, moralini hiç bozma, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, bayramın kutlu olsun Mete Hanım. Şakran iki nolu, T tipinde yatmakta olan iki gözümün çiçeği Mete Hanım. Bu bayramda yanımızda olmazsan da kalbimiz hep seninle sevgilim. Sensiz geçen her gün seni daha çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup birlikte nice bayramlar geçiririz. Kendine çok dikkat et. Moralini hiç bozma, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, bayramın kutlu olsun, kurban oldum. Evet, son mesajlarımızı da paylaşalım. Şakran iki nolu, T tipinde yatmakta olan iki gözümün çiçeği Mete Hanım. Bu bayramda yanımızda olmasana kalbimiz hep seninle sevgilim. Sensiz geçen her gün seni daha çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup birlikte nice bayramlar geçiririz. Kendine çok dikkat et, moralini hiç bozma. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın, bayramın kutlu olsun, kurban oldum. Murat abi, ben ayrancılardan Beytullah Günendi. Buradan cezaevindeki abi dost kardeşlerimin kurban bayramını enişten dileklerimle kutlar. Hayırlı bayramlar dilerim. Umudunuzu yitirmeyin. Umudunuz hep Allah'tan yana olsun. Özgür günlerde görüşmek dileyelim. Mersinli Beyto. Şakran Beyki koğuşuna yatmakta olan yürek sızım Faruk Coşkun için Emrah'tan seni seviyorum, armağan olsun. Bu bayramda sensizim. Yüreğim kalbim seninle. Tek eksiğim sensin. Seninle birlikte yeni bayramlara inşallah. Bayramın mübarek olsun elbet bir gün. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım. Sonrasına müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Ben Yamanlardan Fırat Güneş, Şakran 3 nolu B12 koğuşuna yatmakta olan Vedat Polat kader ortaklığı yoldaşıma gönülden selam eder. Gözlerinden öpüyorum elbet bir gün Vedo Baba. Bu saate kadar sizler için gelen son mesajımızı da paylaştık sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bir kez daha hatırlatayım uyumayan ve beni duyanlar için. Yarın Allah nasip ederse sadece birkaç saat geleceğim, 7.30'da geleceğim. Bayram mesajlarınızı okuyacağım. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü olmayacak. Ya abi yarın geleceğim. Ne yapayım abi? Herkesin bir umudu var. Hepimizden ne yapalım abi? Çok şükür. O da bizim avantajımız abi.
1: İçeridekiler sanmasın ki.
0: Abi gel yanaş.
1: İçerideki sevenleri sadece biz değil, kendimizi anlatmıyoruz. Emin olun ki siz orada şu anda nasılsanız sizinle beraber dışarıdaki insanlar, sevdiklerimiz de acı çekiyor. Onlar da isteyerek gülmüyor. Siz gülmeden onlar gülmeyecek. Buna emin olun. Allah bir an önce hepinizi sevdiklerinize kavuştursun, ailelerinize kavuştursun. Çünkü ben kendimden biliyorum. Benim sevdiğim insan dışarı çıkmadan ben zaten gülemem. Yani gülsem de metazori gülmüş olurum. Sanmayın biz gülüyoruz. Biz sizler için bir an, hani moraliniz düzelsin diye, içiniz ferah etsin diye gülüyoruz. Ve Murat kardeşime ben çok teşekkür ederim. Yarın bayram ve hepinizin bütün kader mahkumların bayramları kutlu olsun. Herkesin, tabii ki bizde ne vardı, hatta bir iki mesaja öyle şey oldum. Aileler, eşler kalktığı zaman eşlerin ellerini öperlerdi. Tabii ki bayram harçlıklarını alırlardı. Ben gerçi yetim büyüdüm de hani ben öyle şey olmadı benim için. Ama benim anam da babam da şu anda içeride. Allah izin verirse çıktığı zaman, elimi öptüğü zaman onun şeyini biriktireceğim. Onun karşılığını biriktireceğim. Zarfla sunacağım kendisine. Ve tekrar bütün kader mahkumların bayramları kutlu olsun. Allah sevdiklerine kavuştursun ve kardeşimden şöyle güzel bir parça dinleyelim. Ondan sonra tabii ki bütün kader mahkumlarına gelsin. Canımın içine gelsin. Oğluma gelsin. Yani oğlum Memo'ya gelsin. Gerçi o duymuyordur. Büyüdüğü zaman ona söyleyeceğim. İnşallah tabii ki ölmezse kalırsak annesi ona gerekeni zaten söyleyecek ona. Evet. Tabii ki çocuklarımızın geleceği çok çok önemli. Onları bir şekilde büyütmek, bir yerlere vardırmak, ekmeklerini kazanmaları için mecburuz yani buna. Ve seviyoruz herkesi. Aile birimlerini seviyoruz. Kardeşim şimdi şöyle güzel bir parça. Yürekten seviyorum seni. sesim düşmüş. Sinan da şeyden güzel söylüyor, Mahsun'dan güzel söylüyor.
2: Kardeşim ben çocukluğumdan beri. Rahmetli bilmiyorum şey vardı. Abu Mersin Pınar'ı bilmiyorum, hatırlar mısın? Eski dolmuş durağı vardı.
1: Ben hatırlarım.
2: Yaşımız 12-13. Bir taraftan okula gidiyoruz, bir taraftan kaçıyoruz. Satılmış abi vardı, satılmış Demirtaş kulakları için. Sonra rahmetli Ayı Yılmaz vardı. Ondan sonra Arap Nevzat vardı, Nevzat Altun. Hep onların yanında büyüdük. Onlar otururken biz de onların yanında oturuyorduk. Allah var yani. Tabii eski. Zaten ben kendi ya 56 yaşındayım, ben kimseyle aynı yaşımda emin ol. Hiç kimseyle oturduğumu hatırlamıyorum yani o yaşlarda, ama 21 ama 22. Hep büyük insanların yanında oturarak kendimizi büyüttük. Kimse de bizim elimizden tutmadı. O zaman fikir de veren yoktu. Akıl da, çünkü herkesin bir savaşı vardı. Şu an olduğu gibi ekmek savaşı. Kimse kimseyle ilgilenmezdi. Onların oturdukları yerde büyüttük kendimizi. Onların edebiyle kendimize örnek aldık. Cebimize koyduk. Gün geldi, olgunlaştık, büyüdük. Cebimizden çıkardık. Kullanıma, yani faaliyete soktuk onları. Tabii ki o şey, zaten yani diyorum ya.
1: Çok yüksek okul okursun. Ama kendini yetiştirme tarzın çok farklıdır. Hani derler ya, atalarımızın bir sözü var. Çok okuyan değil, çok gezen bilir.
2: Gerçekten yani öyle. Ya öyle tabii ki abi. Her şey insanın kendi kalbinde, kendi aklında, kendi gönlünde.
1: İnsanlarla oturması, onlardan bazı şeyler öğrenmesi çok önemli.
2: Kesinlikle.
1: En büyük okul, en büyük hoca onlardır yani.
2: Aynen.
1: İnsan... Ama önemli olan onu da büyütebilmek. Onu anlayabilmek.
2: Yani insan her şey, ya ben bazen diyorum ya, mutluluk insanın kendi kalbinde, kendi aklında, kendi gönlünde. Mutsuzluk da öyle, işte hayat da öyle. Yani hayatı öğrenmek insanın kendi iradesiyle eşleşiyor abi. Yanlışı doğruyu kendimiz artık biliyoruz. Bildiğimiz için de küçücük küçücük bile yanlış olduğunu biliyor bir şeylerin. Şimdi biz bildiğimiz halde kendimizi o şartlarla yetiştirdik. Hala da öyleyiz. Bizim de eksiğimiz var kardeşim. Bazen aklımın almadığını emin ol. Çay ocağının önünde oturuyoruz. Bizden çok daha küçük, çocuklarımızdan küçük gençlerden alıyoruz bazı şeyleri. Duyuyoruz. Yani ne bileyim, bizim de eksiklerimiz var. Yani biz bu yaştayız diye hayatın her şeyini kapmış insanlar değiliz.
1: Çok biliyoruz değil
2: mi? En
1: yani
2: güzel şey tabii ki nefsimizle hareket etmiyoruz. Bazen kalbimizle hareket ediyoruz. Bazen gönlümüzle hareket ediyoruz. Bazen mantığımızla hareket ediyoruz. Her yaptığımız eylemde karşımızdaki insanlara zarar vermeyecek, incitmeyecek, kalplerini, gönüllerini kırmayacak şekilde
1: hareket eden olmadan kırıcı da olabiliyoruz.
2: O ama sen oluyorsun vallahi. Evet, esnaf ben değilim abi. Ya benim ben öyle bir sıkıntım yok. Öyle değil mi Sinan?
1: Ben kırıcı, ben çok sabırlı bir insanım. Ama normaldir bazen insan artık var ya, bugün sinirden ne yapıyorum? Dükkanın arkasına gittim, oturdum. Uyumuşum ya, düşünebiliyor musun? Telefon gelmiş, kaç kişi aramış.
2: Ne güzel, uyumak da güzel abi.
1: Ama ne yapayım, kendimi soğuklaştırıyorum yani. Bazı şeylerden kaçmak istiyorum.
3: Ya eşek. Eşek çok değerliyorsun
1: ama. İster istemez herkese değer veriyorum. Yani.
2: Abi evet, Allah bizi iyilerden etsin, iyilerle karşılaştırsın. Her güzel. Tabii ki ya, insanın kendi elinde. Her şey insanın kendi elinde.
1: Bazen de karşımızdaki iyi insanların kıymetini bilmiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü hep denk geldiğimiz için herkesi aynı sanıyoruz. Ama yine de anladığımız an ister istemez ya özür dilemesini bilmeliyiz.
2: Kesinlikle.
1: Ya da affımıza sığınaraktan onlara hani gerekeni söylemeliyiz. Hepimizin etten kemikten yaratılmışız. Benim sesim artık fazla daha çıkmıyor. Kurban olayım Murat. Benim
2: şarkımı kadar... söyleyeyim gidelim. Evet,
1: şarkımı söyleyeyim gidelim. Tekrar. Ama gene vedalaşırız değil mi?
2: Tabii vedalaşırız abi.
1: Tamam.
2: Canım.
1: Seni seviyorum.
2: Ben de sana boş değilim. Şimdi Mavi diyordur abi. Mavi diyordur. Mavi diyordur Koçer. Koçer.
1: Arıyor beni diyor ki hop hop diyorum, ne oldu? Yok tanışacaksın.
2: Olur çıksın artık vallahi kurtulayım. Yok, Kur'an'ıma Sinan, kurtulayım
1: Sinan,
2: ya.
1: Sinan da şey kesecekmiş. O da kurban sözü vermiş.
3: Şöyle Murat abi, ben mesela ordunu mekandayken yengemizi bugün getir, bu kadar anlatıyorsun, bana seviyorsun.
1: Hem bir türlü nasip olmadı ama o zaman
3: dedi,
1: şeydi.
3: Yani, sıkıntıları var dedi, gelemiyoruz.
1: Sıkıntıları vardı, gidemedik evet.
3: Dedim, gelin bir misafir edilse. Gerçekten
2: ya bir adam kafeyi boyar mı maviye ya Allah
1: tavan
2: için.
1: Maviye boyanır.
2: Tavan maviye boyanır.
1: Ya gerçekten.
2: Konudaki saat maviye var mı böyle bir şey?
1: Bak gittim mavi saat aldım, yeniyor ama orada da mavi aldım.
2: Allah.
3: Sen orada karşı tarafla
1: Yok biliyor.
2: Ya Rabbi kurtar beni.
1: Dur.

0: Geçen gün bana diyor, biliyor musun, iki gün önce. Hop hop diyor, dedim ne oldu? E diyor, Murat da diyor ki ben sana boş değilim diyor. Ben, sadece ben onu söyleyebilirim diyor. Başkası değil.
1: Valla kardeş, kusura bakma yani. Biz abi kardeşiz her zaman.

olur. Sensiz olmuyor işte. Bir seven yüreğim var, yanıp durur ateşte. Ben toprağım, sen yağmur. Sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç, bu gönlüm sana muhtaç. Ben hastayım, sen ilaç, sensiz olmuyor işte. Sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç, bu gönlüm sana muhtaç. Ben hastayım, sen ilaç, sensiz olmuyor işte. Sensiz olmuyor.

sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç, bu gönlüm sana muhtaç. Ben hastayım sen ilaç, sensiz olmuyor işte. Sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç, bu gönlüm sana muhtaç. Ben

0: dedik. Bugünlük bu kadar.
1: Bak, bu arada gözlerim dolu dolu. Dinledim seni çünkü hem sesini hem de kırmadığın için.
0: Estağfurullah ya, ben kimseyi ben kırmam ya. Estağfurullah abim benim.
1: Şunu istiyorum tabii ki sıraya koyarsam. Boşu boşuna Hilal Zerduş'tan, o da canımın içinin bir parçası, sevdiği bir parçalardan bile dinliyorduk bazen.
0: Boşu hatta boşuna mı?
1: Boşu boşuna Hilal Zerduş'tan.
0: Ha, senin hatırın için olsun.
1: Benim hatırım için olsun. Teşekkür ederim bu da. Beni kırmadığın için.
0: Tekrar... Ya ben kimseyi kırmam.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Hani yok, boşu boşuna.
1: Boşu demişim. Boşuna yok mu? Olması yok. Lazım.
0: Biraz Enver önce. Yılmaz var, Etkin'den var. Boşuna değil. Zafer Çağlar, Cansever falan. Güçlü boşu söyledim. Boşu boşuna. Aa, çıkmıyor mu?
1: Evet, boşu neden boşuna. Çıkmadı ki?
0: Demek ki arşivinde yok. Aa, yok vallahi.
1: Çıkmadı. O zaman onun yerine ne çalacaksın? Tamam. Herhangi şeyden. O zaman şeyden.
0: Kimseye alışamam var. Bak sıradaki tamam. Şule Kız kardeşim. Aa, çok güzel bir şarkı tamam, o da. Olsun. O da cezaevinden çıktı kardeşim. Tamam, vallahi da... şansı onun.
1: Tamam. O zaman bütün kardeşlerimize
0: gelsin. Ben veda edeyim sonra sen.
1: Tamam.
0: Cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinize saygımı, sevgimi gönderiyorum. Rabbim rahatlık versin. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Allah'ım kalplerinizden, gönüllerinizden ne geçiyorsa onu razılığıyla, rızalığıyla hepinize ve hepimize nasip etsin inşallah. Allah nasip ederse yarın yine aynı 7.30'da burada olacağım. Birkaç saat geleceğim. Kardeşlerimin, abilerimin, ablalarımın bayram mesajını paylaşacağım. Sonra müsaade isteyeceğim. 3 gün yokum. Pazartesi ölmez de sağ kalırsam gelir de kaldığımız yerden devam etmeyi nasip etsin Rabbim. Hepinizi aldığı için çok seviyorum. Bugün böyle oldu. Sizler için oldu. Kendi nefsimizle ilgili hiçbir şey yok. Emin olun. Değişiklik olsun istedik. Renk katsın istedik. Bu kardeşlerinizi de mazur görün. Çünkü bizler abi kardeş her zaman bir aileyiz. Biz öyle düşünüyoruz. Seven sevmeyen. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ayhan abim.
1: Efendim.
0: Aha da, ayağına yüreğine sağlık. Sinan, senin de ayağına yüreğine sağlık.
1: Tekrar.

0: şunu söylerim. Tabii. Emin olun ki sanmayın ki siz içerideyken biz gülüyoruz. Bütün herkes için. Biz gülmüyoruz. Biz sizin çıktığınız gün güleceğiz.
1: İnşallah.
0: Onun için herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Cenab-ı Allah herkesin gönlüne, kalbine gece uyurken ferahlık getirsin. Ve herkes bir an önce ailelerine kavuşsun. Cenab-ı Allah'tan şunu da temenni ederim. Sevdiklerimiz her zaman kalbimizde, yüreğimizdedir. Biz istesek de onu atamayız. Atamıyoruz. Çünkü seviyoruz. Çünkü kalbimize yazmışız. Yüreğimize yazmışız.
1: Kesinlikle.
0: Herkese güzel geceler. Güzel. Üzülmeyin. Emin olun ki üzülmeyin. Gün gelecek, sadece bunları bir geçmiş, gözlerimizin önünden geçecek. Ve bu yaşadıklarımız anları hepimiz aynı yaşamışızdır. Ben de yaşadım onu. İçerisini çok iyi bilirim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bir an önce ailelerinize kavuşun. Başka ne diyeyim? Diyecek kelime tıkandım çünkü. Hepinizi seviyoruz.
1: Allah'a
0: Mavi seni çok seviyorum. Bunu böyle bil. Sen benim her şeyimsin.
1: Eyvallah.
0: Güzel geceler.
1: Allah rahatlık versin hepinize. Rabbime emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

İkimiz de aynı güne doğmuşuz. Sen sıcak villada kuş müminler üstüne, ben kırda yağan kar üstüne düşmüşüm. İkimiz de doğarken ağlamışız. Sen sevincinde, ben kederimde. Ulan sana saadet, bana sefalet emzirmişler. İkimiz de bir gün öleceğiz. Senin mermerde kaplı bir mezarın, arkanda ağlayanların olacak. Benim öldüğüm yer bile meşhur kalacak. Fakat bir şey var. Senin Allah'a vereceklerin, benim alacaklarım olacak.